kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: Batman ili için sabah ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber.

0: Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

Allah davasıdır. Bizim davamız iman davasıdır. Bizim davamız Kur'an'ı yaşam davasıdır. Bizim davamız peygamber davasıdır. Bizim davamız Kerbela davasıdır. Heyhat!

0: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif başlıyor.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz başlıyor. On altıncı cüz.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kur'an-ı Kerim hatminin 16. cüzünü dinlediniz.
1: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif sona erdi.
2: Kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 5959 ve 0552 754 7172. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Güven Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Güven Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Kırmızı şah damar vurur, uzanmış kara toprağa.

Şimdi haberler. Siyonist işgal rejimi abluk altındaki Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosuna bir kez daha saldırdı. İşgal ordusunun Ramle adlı tekneye müdahalesiyle Gazze şeridine ilerleyen tekne kalmadı. Birçok merkezden 54 tekneyle yola çıkan filoya saldırı salı sabah saatlerinde başlamıştı. Filoda 40 ülkeden 430 aktivist yer alıyordu. Küresel Sumut filosu tarafından yapılan açıklamada tüm tekneler durduruldu. Yasa dışı kaçırılma olayıyla ilgili daha fazla bilgi bekliyoruz. Filistin için durmayacağız denildi. Alıkonulan aktivistlerin önce gözaltı merkezine çevrilmiş bir gemiye, sonra da Aşdod limanına götürüldükleri belirtildi. Siyonist işgal rejimi de uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumut filosundaki aktivistlerin hepsini alıkoyduğunu resmi olarak açıkladı. Açıklamada filoda bulunan 430 aktivistin hepsinin alıkonulduğu kaydedildi. Öte yandan işgal ordusu Sumut filosundaki bir tekneye ateş açtı. O anlar kameraya alınırken saldırıda ölen veya yaralan olmadı. Küresel Sumut filosu 2026 bahar misyonu 29 Nisan gecesi Girit adası açıklarında Yunan karasularından birkaç deniz mili açıkta işgal ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta uluslararası sulardaki saldırısında işgal ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu. Gaziantep'te Sumut filosuna yapılan saldırıyı protesto etmek amacıyla sivil toplum kuruluşları basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında bu saldırıların Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni ihlal ettiği belirtilerek Siyonist barbarlığın sadece Akdeniz'de olmadığına dikkat çekildi. Bingöl'de de işgal rejimine tepki vardı. Gazze Sivil İnisiyatifi tarafından kent meydanında düzenlenen basın açıklamasına Bingöllüler yoğun katılım gösterdi. Programda işgal rejiminin işlediği suçların cezasız kalmaması gerektiği vurgulandı. Van'da Filistin'e destek platformu bir basın açıklaması düzenledi. Yapılan basın açıklamasında alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılması gerektiği belirtildi. Siyonist işgal ordusu, ateşkese rağmen abluk altındaki Gazze şeridine yönelik soykırım saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, işgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı. Son saldırılarda Gazze'de bir Filistinli Müslüman daha şehit edildi, 17 kişi yaralandı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 881 sivilin katledildiği, 2621 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 776 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumut filosuna yönelik Siyonist işgal rejiminin uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleyi kınadı. Merkez Sur ilçesinde bulunan Hazreti Süleyman Camii yerleşkesinde düzenlenen kitlesel basın açıklamasını İslami Sivil Toplum Kuruluşları adına Memursen Diyarbakır İl Başkanı ve Sumut aktivisti Ramazan Tekdemir okudu. Tekdemir, Siyonist işgal rejiminin filoya yönelik müdahalesinin korsanlık olarak nitelendirdi. Engellenen her geminin yerine yenilerini inşa edileceğini söyleyen Tekdemir şu talepleri sıraladı. Basın açıklaması yapılan duanın ardından son buldu. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre işgal rejimi 7 Ekim 2023'ten sonra uygulamaya koyduğu yeni askeri strateji kapsamında Gazze, Lübnan ve Suriye'de yaklaşık 1000 kilometre karelik alanı işgal etti. Haberde Siyonist rejimin işgali altına geçen alanın ülkenin 1949 sınırlarının yaklaşık %5'ine denk geldiği belirtildi. Netanyahu rejiminin daha agresif güvenlik doktrini benimsediği ifade edilen haberde, saldırıların milyonlarca kişinin yerinden edilmesine ve kentlerin büyük ölçüde yıkılmasına yol açtığı kaydedildi. Suriye yönetimi işgal rejimiyle ticari ilişkileri tamamen yasaklayan yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a 2026 yılına ait 109 sayılı kararnameyi imzalayarak yeni gümrük kanununu uygulamaya soktu. Düzenleme 2006 tarihli önceki gümrük yasasının yerini alırken, özellikle işgal rejimi menşeli ürünlerin ülkeye girişini açık şekilde yasaklıyor. Kararnamede ayrıca ekonomik olarak boykot edilen ülkelerden gelen ürünlerin de yasak kapsamına alınabileceği belirtildi.
Yeni yasaya göre gümrük mahkemeleri bazı durumlarda hızlandırılmış infaz kararı verebilecek. Malatya'daki deprem yürekleri ağza getirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 7,03 kilometre derinlikte meydana gelen deprem yaklaşık 25 saniye sürdü. Deprem şehirde büyük bir korku ve panik dalgasına neden oldu. Sarsıntıya ilişkin anlar kameralara yansıdı. Özellikle yüksek katlarda oturan ve depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Deprem Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar güvenli alanlara çıktığı görüldü. Şanlıurfa'da deprem nedeniyle bazı okullarda öğrenciler bahçeye çıkarıldı. Telefona sarılanlar yakınlarını aradı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti. İstanbul'daki kurban pazarlarından birisi Bahçeli Evler'de yer alıyor. İlçe belediyesi tarafından Çoban Çeşme'de hizmete sunulan kurban satış alanında bu yıl 117 çadır kuruldu. Bahçeli Evler pazarına yaklaşık 3000 büyükbaş, 4000 de küçükbaş kurbanlık getirildi. Kurbanlık satışlarındaki son durum ve beklentileriyle ilgili İlka muhabirine konuşan besicilerin çoğunluğu, getirdikleri kurbanlıkların yarısını sattıklarını ifade etti. Suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye dönük bir rapor hazırladı. Aylardır çalışmalar yürüten komisyon raporunu olgunlaştırdı. Rapora göre çocukların suça bulaşmasını minimize etmek için sunulan önerilerden bazıları şöyle açıklandı. İhtisaslaşmış mahkeme, cezasızlık algısını yıkmak için 15 ile 18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması, ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hakim takdirine bırakılması, ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi, çocuk tedbir kararlarının sistematik izlenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve süreçlerin ihtisaslaşmış mahkemelerce yürütülmesi, tedbir yükümlülüklerine uymayan aileye yaptırım mekanizmaları oluşturulması, çocukların suça sürüklenmesinde birincil önemdeki aileye ilişkinde şu öneriler sıralandı. Aileye ceza gelebilir. Ailelerin sürece aktif katılımını zorunlu kılacak mekanizmalar oluşturulmalı. Ailelere yönelik eğitim, rehberlik ve bilinçlendirme programları yaygınlaştırılmalı. Belirli durumlarda ebeveyn sorumluluğunu artıran idari veya cezai yaptırımlar getirilmeli. Yüksek riskli aile ortamlarında çocuğun korunmasına yönelik daha etkin tedbirler uygulanmalı. Raporda okullarda temel hukuk, sorumluluk ve toplumsal kuralların öğretildiği derslerin de müfredata dahil edilmesi gerektiği belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu ilk defa gerçekleştirdiği Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması sonuçlarını paylaştı. Ülke genelinde 15 ve üzeri yaştaki fertleri kapsayan yaklaşık 21 bin hanede yüz yüze görüşmelerle yürütülen kapsamlı çalışmada bireylerin suç deneyimleri ve güvenlik algıları ölçüldü. Araştırma sonuçlarına göre son bir yıl içinde fertlerin en çok maruz kaldığı suç, %4,6'sı cinsel olmayan taciz, %3,5'i bilişim suçları ve %2,8'i ise tüketici dolandırıcılığı oldu. Buna karşılık en düşük yaygınlık hızına sahip suç türlerinin ise %0,1 ile yağma ve %0,2 ile araç hırsızlığı olduğu saptandı. Araştırmada halkın suçtan ve hırsızlıktan korunmak amacıyla evlerinde aldıkları güvenlik önlemleri mercek altına alındı. Buna göre suçtan korunmak amacıyla hanelerin evde en çok tercih ettiği asayiş önlemi %70,7 ile çelik kapı oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğ ile birlikte hangi ürünlerin yeni gıda kapsamında değerlendirileceği de netleşti. Mucize

0: ürün adı altında internet üzerinden satışa sunulan yeni nesil takviyeler ve ithal gıdalar açısından bu düzenleme kilit öneme sahip. Tebliğe göre artık firmalar yalnızca ürün etiketiyle başvuru yapamayacak. Bakanlığa kapsamlı teknik dosyalar sunmaları gerekecek. Dosyada ürünle ilgili toksikolojik çalışmadan, risk değerlendirme analizine, üretim sürecinden güvenilirlik raporuna her veri ayrıntılı şekilde yer alacak. Bakanlık yeni gıdaların piyasaya sunulabilmesi için bilimsel güvenilirlik değerlendirmesi yapılmasını şart koştu. Hüdapar sözcüsü Yunus Emiroğlu, Hüdapar Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. TÜİK'in 2025 yılı aile istatistiklerine değinen Hüdapar sözcüsü, aile kurumunda yaşanan çözülmeye dikkat çekti. Gençlerin evlenmekten kaçınma nedenlerine değinen Emiroğlu, ağırlaşan ekonomik koşulların aile kurumuna yansımalarına dikkat çekti. Gençlerin evliliğe teşvik edilmeleri için ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini ifade eden Emiroğlu, partisinin aile kurumu hakkındaki çözüm önerilerini anlattı. Elazığ'daki özel hastanenin yoğun bakım oyunu pes dedirtti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 özel sağlık kuruluşu mercek altına alındı. Bu kuruluşların mevzuata aykırı işlemler yaptığı, kamu zararına sebebiyet verdiği ve haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. 18 ev ve 3 iş yerinde detaylı aramalar yapılarak tüm evraklara el konuldu. İlerleyen saatlerde operatör doktor Alişe de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yoğun bakım servisinde çalışan bir kişi tarafından çekilen görüntüler ise daha sonra ortaya çıktı. Yoğun bakımda yatan hastaların cihaza bağlı olmadığı ve diğer tüm cihazların da hasta varmış gibi gösterilerek çalıştırıldığı görüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, bahis ve suç gelirleriyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, Van merkezli narko kapan Van operasyonunda 11 ilde 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonda 102 şüpheliden 82 kişi yakalanırken bir ruhsatsız tabanca, 1,9 milyon lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 5000 ekstazi hap, 95 satışa hazır hale getirilmiş skank, 1 bidon tartılmamış skank, 2 hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan Bakan Gürlek, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 ilde eş zamanlı olarak bahis operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada operasyonunda 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. Yapılan eş zamanlı operasyon ve aramalarda yaklaşık 300 dijital materyal, 4 tüfek, 19 dolu fişek kartuşu, 3 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Hüdapar sözcüsü Yunus Emiroğlu, CHP'li belediyelerde yaşanan ahlaksızlık, rüşvet ve yolsuzlukları değerlendirdi. CHP'deki ahlaki çürümeye de değinen Emiroğlu, CHP belediyelerindeki ahlaki çürümüşlük, yerli Epstein manzarasını ortaya koymaktadır, dedi. CHP yönetiminin siyasi operasyon söyleminin ciddiyetten uzak olduğunu ifade eden Emiroğlu, CHP'deki ahlaki çürümüşlüğün boyutlarına dikkat çekti. CHP yönetiminin ahlaksızlığı ifşa olmuş belediye başkanlarını sahiplenmesine tepki gösteren Emiroğlu, CHP'deki ahlaki krizin derinliğine vurgu yaptı. Muhtaç durumdaki kadınlara devlet desteği sağlanması yönündeki çağrılarının CHP yönetimi tarafından çarpıtıldığını ifade eden Emiroğlu, CHP yönetiminin CHP'li belediye başkanlarının kurduğu kadın pazarından utanmadığını söyledi. Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık olaylarında artış yaşanıyor. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde artış gösteren dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, özellikle sahte kurban bağışı kampanyaları, bayram ikramiyesi mesajları ve hızlı geçiş sistemi üzerinden yapılan oltalama saldırılarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. dolandırıcıların vatandaşların dini duygularını istismar ederek sahte yardım ve bağış taleplerinde bulunduğu belirtildi. Ayrıca bayram ikramiyeniz hesabınıza yatırıldı veya geçiş ihlaliniz bulunmaktadır gibi mesajlarla vatandaşların sahte ödeme sayfalarına yönlendirildiği ifade edildi. Açıklamada, bilinmeyen numaralardan gelen mesajlardaki bağlantılara tıklanmaması gerektiği vurgulanarak, tüm işlemlerin yalnızca resmi kurumların internet siteleri ve uygulamaları üzerinden yapılması çağrısında bulunuldu. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesine bağlı Bağvar Mahallesi 3019 ve 3080 numaralı sokaklarda yıllardır süren kanalizasyon sorunu mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Çevre sakinleri, altyapı olmadığından dolayı her evin yakınında foseptik çukurlarının açıldığını, dolan çukurlardan taşan atık suların mahallenin farklı noktalarında biriktiğini dile getirdi. Mahalle sakinlerinin iddialarına göre, altyapı sorunlarına gidermek için başvurdukları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Tamam, ilgileneceğiz" yanıtına rağmen şu ana kadar tek bir çalışma yürütmüş değil. Belediyeyi sorumluluk almamakla eleştiren mahalle sakinleri hem Büyükşehir hem de Sur Belediyesi'ne tepki gösterdi. Siyonistler ne kadar barbar olduklarını Sumut filosu aktivistleri üzerinde de gösterdi. Siyonist işgal rejiminin sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, uluslararası sularda hukuka aykırı bir şekilde alıkoydukları küresel Sumut filosu aktivistlerine yapılan kötü muameleyi överek sosyal medyada paylaştı. ABD, İran'a tehdit dilli müzakere mesajı verdi. Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde konuşan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Tahran yönetimine yönelik yürütülen diplomatik ve askeri sürece dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Vance, yaklaşık 6 hafta süren saldırıların ardından son 5 haftadır geçici bir ateşkes sürecinin devrede olduğu hatırlattı. Körfez ülkelerinin arabuluculuğunda devam eden görüşmelere değinen Vance, ya nükleer silah kapasitesini tamamen engelleyen bir anlaşmaya imza atacaklarını ya da saldırı kartını yeniden masaya süreceklerini vurguladı. Washington yönetiminin sonsuz savaşları bitirme vaadiyle göreve geldiğini ileri süren Vance, olası saldırının uzun sürmeyeceğini iddia etti. Saldırı tercihinin ilk seçenek olmadığı belirtilirken, asıl hedefin İran'ın nükleer kapasitesini yıllar sonra bile yeniden inşa edemeyeceği kalıcı bir denetim mekanizması kurmak olduğu aktarıldı. Öte yandan uranyum stoklarının Rusya'ya devredilmesi gibi bir planın masada bulunmadığı kaydedildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve işgal rejiminin İran'a karşı yürütülen savaşın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçı, aylar sonra ABD Kongresi'nin milyarlarca dolar değerindeki onlarca savaş uçağının kaybını kabul ettiğini belirtti. ABD'nin aldığı ağır darbelere işaret eden Arakçı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin gelişmiş F-35 savaş uçaklarını düşüren dünyadaki ilk güç olduğunu ifade etti. İran'a yönelik tehditlere ilişkin konuşan Arakçı, "Öğrendiğimiz dersler ve elde ettiğimiz bilgi birikimiyle emin olun ki savaş alanına dönüş çok daha büyük sürprizlerle birlikte olacaktır" ifadelerini kullandı. Siyonist işgalciler Lübnan'da işgal ve katliamlarına devam ediyor. İşgal rejimi devam eden ateşkese rağmen bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal ordusunun ülkenin Sur şehrindeki Deir Kanun Nehir kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtti. ABD ve işgal rejiminin İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için hazırlıklarını tamamladığı iddia edildi. İşgal televizyonu üst düzey bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD ile tam bir koordinasyon içinde olduklarını belirtti. Askeri kaynaklar, ABD ordusunun işgal rejimiyle saldırı planları üzerindeki lojistik ve operasyonel eksikleri giderdiğini aktardı. İşgal yönetimindeki sözde askeri ve siyasi kadronun geçici ateşkesten bu yana en üst seviyede alarm durumuna geçtiği de ifade edildi. ABD Başkanı Trump'a yaptığı son açıklamada, pazartesi günü planlanan saldırıyı Körfez ülkelerinin ricası üzerine son bir saat kala ertelediğini iddia etmişti. Bu ertelemenin sadece birkaç günü kapsadığını ifade eden Trump, hafta başına kadar uzayabilecek bu süreçte bir anlaşma sağlanamaması durumunda askeri seçeneğin masada olduğu mesajını verdi.
1: Haberleri dinlediniz.
2: saat kaliteli yayın bu frekansta. 99.1 Aksa FM.
3: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde, Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 62 24. Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
4: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres: Şafak Mahallesi Barış Bulvarı, numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
1: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal Sürücü Kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit Yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol Sinyal Sürücü Kursu'ndan geçer.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: 17 yaşındaki gencin burun tabanında gömülü köpek dişi ve buna bağlı kistik oluşumu tespit edildi. Kritik noktadaki kist ve diş çene cerrahisi uzmanlarının gerçekleştirdiği ileri düzey operasyonla temizlendi. Batman Rehber Gazetesi ilk sayfasına aktaracağımız son haber, saksıda çiçeklere rağbet. Batman'da havaların ısınmasıyla yazlık saksı çiçeklerine rağbet arttı. Batman'da uzun yıllardır peyzaj işleriyle uğraşan ve saksı çiçekleri satan Samet Demir, Batman sıcaklarında vatandaşların stresten uzaklaşmak için çiçek ve toprakla uğraşmaya yöneldiğini, en çok petunia ve sardunya'nın rağbet gördüğünü belirtti.
1: Yerel basın devam ediyor.
0: Bültenimize Batman Gazetesi ile devam ediyoruz. Çiftçi ne istiyor haberi manşette. Tarımsal üretimde sorunlar ve çözüm arayışı gündemde. Tarımsal üretim ve çiftçilerin yaşadığı sorunlar dikkat çeken değerlendirmelerde üreticinin emek ve alın terinin karşılığını yeterince alamadığı vurgulandı. Batman merkezli dev operasyon 19 milyar TL'lik darbe. Batman merkezli 17 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde ettikleri 19 milyar 300 milyon liralık kara parayı kripto hesaplar aracılığıyla akladıkları tespit edilen şebeke yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 143 şüpheliden 122'si yakalandı. Sağlık raporlarında yeni dönem sistem baştan aşağı değişti. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle sağlık raporlarını hazırlama ve başvuru süreçlerinde kapsamlı değişiklikler yapıldı. İstirahat raporlarından engelli sağlık kurulu raporlarına, evlilik öncesi sağlık raporlarından sürücü adaylarına kadar birçok alanda yeni sistem devreye girdi. Batman Çağdaş Gazetesi bir diğer duvarımız, iki mahallede çifte bayram haberi manşette. Batman'ın eski mahallelerinden Cumhuriyet ve Şirinevler'de kentsel dönüşme, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yeşil ışık yaktığını belirten Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, bayram sonrası TOKİ iki mahallemizde de projenin ilk ayağını başlatacak dedi. Gözler ikinci etapta. Batman'ın yarım asırlık kanayan arası İl Huderesi'nde kentsel dönüşüm kapsamındaki ıslah çalışmaları geçen yıl tamamlanmıştı. Devlet Demiryolları Köprüsü ile Çay Mahallesi arasındaki bölümünün de bitmesini isteyen semt sahipkinleri, birinci etaptaki ıslah çalışmaları derenin çevresini güzel bir manzaraya kavuşturdu. Şimdi de aynı çalışmaların ikinci etapta da yapılmasını istiyoruz diyorlar. Batman Stadyumu 1. Lig'e hazırlanıyor. TFF 1. Lig'e yükselen Batman Petrospor'un stadyumunda köklü değişikliklere gidiliyor. Federasyon yetkileriyle yayıncı kuruluşun talepleri dahilinde 139 maddelik yeni düzen sağlanacak. Taraftarın uzun yıllardır beklediği korkuluk yüksekliğinin yarı yarıya düşürülmesi ve güvenlik amacıyla stadyuma 300 civarında kamera takılacağı açıklandı. Güney ve Güneydoğu'da ilk hafif raylı sistem Batman'da olacak. Batman'da ulaşımı kontrollü hale getirecek hafif raylı sistemin ilk ayağı olan 10 kilometrelik Batray projesinde değişikliğe gidildi. Doğu ve Güneydoğu'da ilk hafif raylı sistemin Batman'da hayata geçirileceği açıklandı. Yeni hastanenin kapasitesi artırıldı. 8 mahallenin sağlık yükünü hafifletecek İl Devlet Hastanesi'nde daha önce tahsis edilen hava üssüne ait eski hava lojmanlarının yerine yapılması kararlaştırılan yeni hastane 200 yatak kapasitesine çıkarıldı. Lojmanlara da alternatif 80 konut hava üs komutanlığı yerleşkesine yapılacak. Pusula gazetesine bakıyoruz. Peynir üreticileri hayatta kalma mücadelesi veriyor. Batman'da küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan peynir üreticileri artan maliyetler, mera yetersizliği, su kesintileri ve bozuk yollar nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirterek yetkililere çözüm çağrısında bulundu. Doğal yöntemlerle koyun peyniri üreten üreticiler tüm zorluklara rağmen katkısız üretimi sürdürmeye çalışırken özellikle

0: ve altyapı eksikliklerin üretimi ciddi şekilde sekteye uğrattığını ifade etti. Bayram öncesi otogarlarda fiyat ve bilet denetimi. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mağdur olmaması ve fiyat istismarının önlenmesi amacıyla otogarlarda denetim çalışmaları artırıldı. Son gazetemiz Batman Son Söz gazetesi. Batmanlı çocuktan insanlık dersi haberi manşette. Batman'da 12 yaşındaki bir çocuğun Şirin Evler mahallesinde yol kenarlarına ve çöp kanallarına atılan yardım kömürlerine karşı çektiği tepki videosu büyüklere adeta insanlık dersi verdi. Mahallede yürürken dar gelirli ailelere dağıtılan yakılacak yardım kömürlerinin sokaklara, yol kenarlarına ve çöp kanallarına atılarak heba edildiğini gören 12 yaşındaki bir çocuk bu duruma sessiz kalmadı. Çevreye saçılan kömür çuvallarını cep telefonu kamerasıyla kayda alan küçük çocuk çektiği videoda israfı ve emeğe saygısızlığı gözler önüne sererek "İnsanlar zor şartlarda çalışıp emek veriyor ve bu kömürleri size ulaştırıyor. Sizler ise bu kömürü kullanmadan sokakta bırakıp heba olmasına neden oluyorsunuz. Yazık günahtır. Bunca emek heba olmasın. İhtiyacınız yoksa almayın." diyerek tepki gösterdi. Bugün aktaracağımız son haberimiz 3 çocuk annesi 3 gündür kayıp. 25 yaşındaki Suriye uyruklu Lorin Ali'den 3 gündür haber alınamıyor. Emniyete kayıp başvurusunda bulunan kayınvalidesi Amina Hüseyin, kentte gidecek kimsesi olmayan genç kadının hayatından endişe ettiklerini belirterek görenlerden yardım istedi. Suriye uyruklu 25 yaşındaki ve 3 çocuk annesi Lorin El Ali 3 gün önce ikamet ettiği evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Genç kadına kendi imkanlarıyla ulaşamayan ailesi durumu emniyet güçlerine bildirdi. Evet, bu haberimizle bugünlük de bir yerel basın bültenimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine saatlerimiz 9'u gösterdiğinde İslam Ümmetinin Sesi 99.1 Aks FM'de buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Yerel basın sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
4: Salmanlar Teknik Irdavat, Chat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR, Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
1: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hahamların ve papazların çoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlara acı bir azabı müjdele. Bunlar kıyamet günü cehennem ateşinde kızdırılır. Onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanır. Onlara işte kendiniz için biriktirdikleriniz, biriktirdiklerinizi tadın denir.
1: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Adis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Ve önemli günleriniz
1: muhabbetname. Beni tek seni seveni

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Çağrı FM stüdyolarından, Muhabbetname programından şu anda sesimizin ulaştığı siz değerli dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Muhabbetname programımızda bugün de birlikteliğimiz başladı. Kavuşturan ve buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. İnşallah birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hattımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve marşları isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Dokuz Kardeş Radyo'yla ortak yayındayız. Diyarbakır Çağrı FM, Batman Aksa FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile birlikte ortak yayında birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim hattımızı hemen hatırlatalım. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz ve hemen ilk istek eserimizle başlayalım. Diyarbakır'dan Ahmet Hamdullah Bey ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Grup Ümmet'ten Şehit Selahattin Ahmet eserini istemişler. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan etsin. Ateşleri bol bol olsun demişler. Amin. Teşekkür ediyoruz. İlk istek eserimiz Grup Ümmet'ten gelecek. Bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname'ye hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

Esselamu aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'dan katılıyorum. Filistinli Doktor Ala şiirini istemişler. Bu güzel şiir var sırada. Şiiri aileme, Yusufi abilere, şehadet aşıklarına, şehit ailelerine, medrese arkadaşlarıma, Sumut filosuna, çare fam çalışanlarına armağan ediyorum. Allah razı olsun. Dinleyicimiz Şuara suresi 63. ayet mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Musa'ya asan ile denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Ey Allah'ım, Hazreti Musa Aleyhisselam'a yol açtığın gibi Sumut filosunun da yolunu aç, Gazze'ye ulaştır. Amin. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun. Bismillah, Nuriye ikinci bizlere ulaşmış. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti bu mübarek günlerde hepimizin üzerine olsun inşallah. Amin. Grup Ümmet'ten İslam Roja Sercihani eserini istemişler. Grup Ümmet'ten bugün eser dinlettik. Eseri ve sıradaki tüm istek eserleri sizlerle ablama ve ailenize çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır cezaevinde olan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, değerli Çarefem ailesine, gurbete ve muhacerata bulunanlara, şehit ailelerine ve tüm kıymetli dinleyicilerimize armağan olsun. Dün cezaevinden dedem aradı. Sizlere çok ama çok selamları var. Sizlere her daim duacıymış. Eserimi özelde Rukiye Gezer ablama armağan etmek istiyorum. Ona da her daim duacıymış. Onun için şu duada bulundu. Rabbim tüm sıkıntılarını gidersin. Varsa hastalığı Şafi ismiyle şifa versin. İnşallah. Amin. Sizlere her daim dua eder, dua beklerim diye not düşmemi istediler. Dinlediğimiz sıradan bir radyo programı gibi görülebilir ama gerek sohbetiniz, gerek Allah için muhabbetiniz ve çaldığınız her bir istek parçasının yürekte ayrı bir dokunuşu, ayrı bir yeri var, emin olabilirsiniz. Reklam arasında da geçtiği gibi bize radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın çünkü biz gönüllerinize talibiz. İşte bizleri diğer radyo

0: Allah'ım kalplerimizi imanla sabit kıl, bizi doğrularla beraber eyle, nefsimize ve şeytana uymaktan... Nefsimize ve şeytana uymaktan bizleri muhafaza buyur. Sözümüzde, niyetimizde ve amellerimizde bizi sadıklardan eyle. Bizi kendine yakın, Resulüne layık kullarına faydalı eyle. Amin. Ömür buz gibi eriyip giderken zaman çalsa da bir şeyleri bizden, bize kalan bir vefa, bir selam, bir de habersiz yapılan samimi bir duadır. Rabbim gönlünüzdekini ömrünüze katsın. Hakkınızdaki her şeyin hayırlı olması duasıyla. Amin. Cümlemiz için inşallah. Çok teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Bismillah de selamlarımızı gönderiyoruz ve Davut Işık'tan Ben Filistinli Ala şiirini dinliyoruz.
1: Ben Filistinli Doktor Ala, 9 kez doğdum Aksa'nın kucağında, 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. 9 küçük kalp vardı düne kadar avuçlarında. 9 umut, 9 ışık, 9 hayal, 9 ses. Her biri bir kurşunla kesilmiş 9 nefes. Dokuz gülün kokusuydu dolduran evimi, yüreğimi. Karanlıkları aydınlatan 9 kandilim vardı. Ardından sabahların sustuğu karanlık bir gece, bir patlama, bir alev ve bir hiçlik. O gece 9 adım duydum sadece. Ayak seslerini değil, vedanın adımlarını. 9 kez titredi ana yüreğim. 9 yerinden yıkıldı hayallerim. 9 dağın yükü bindi omzuma. 9 anne yerine yaş döktü gözlerim. 9 ömre yetecek yas tuttu yüreğim. Ben Filistinli Doktor Ala, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim? 9 yerinden kırıldı yavrularımın kanadı. 9 kez yanıp küle döndü ciğerim. Ve 9 kez anneliğim ellerimde kanadı. Affedin kuzularım, anneniz sizi koruyamadı. 40 oyuncaklarınız kaldı enkaz altında. Bir de yıldız gibi parıldayan masum gözleriniz. 9 odalı yüreğim tarumar oldu. Oysa düne kadar her biri bir gülüşle doluydu. İsminizi tanıyan duvarlar yıkıldı, enkaz oldu. O duvarlar ki bir cennet bahçesine şahitlik ediyordu.

Ben Filistinli doktora âlâ, kanı durdurmayı, yara sarmayı iyi bilirim. Lakin bu acıya nasıl dayanacağını bilmez ana yüreğim. Ya karışların taşlara çarpıyor şimdi. Her sabah isminizi fısıldarım rüzgarlara. Filistin'in kuşları duyar, gökyüzü ağlar benimle. Adem, Meryem, Yusuf, Zeynep, Halit, Rami, Nur, Selma ve en küçüğüm Leyla. Leyla, sütün göğsümde kaldı. Ninniler dilimin ucunda.

0: Dağın avucunda, sen ise kefenlere sarılmış kara toprağın kucağında. 9 kere büyüttüm ben sizi, susuz, ekmeksiz ama imanla, cesaretle ve sevdayla. Her biriniz bir umuttunuz, her biriniz bir ayettiniz annelik kitabında. Han Yunus'ta 9 güneş gömdüm ellerimle toprağa. Ben Filistinli doktor Ala, 9 kez doğdum Aksa'nın kucağında. 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. Ama ben 9 kez dirilmeyi de bilirim. Şahit olsun Han Yunus, şahit olsun tüm dünya. Ben Filistin toprağına kök salmış bir duayım. 9 şehit annesi, imanı sarsılmaz bir kaleyim. Yeter ki ümmet uyansın, yeter ki ümmet dirilsin. Yine doğururum şehit olacak bebekler, zulümle savaşacak yiğitler. Gazze için, Filistin için ve özgür Kudüs için. Ve özgür Kudüs için.
1: Muhabbetname devam ediyor.

0: Muhabir Çinamede birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Fransa, Paris'ten Seyfullah Erdem Bey ulaşmışlar. Herkese selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Seyfullah Erdem, Bilal Güler'den bu çağın Zeynepleri eserini istiyorum. Bu eseri Radyo Urfa dinleyicilerine, Ahmet Karadağ ve Radyo Urfa çalışanlarına armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize, Allah razı olsun. Yurt dışından özellikle gurbet evizleri dinlemekte olan tüm değerli dinleyicilerimize selamlarımızı iletiyoruz. Sıradaki tüm eserler bizlerden de kendilerine armağan olsun. Rabbim yar ve yardımcıları olsun inşallah. Ali Çiçek Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. İyi yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Hatay'a çalışmaya geldim. İş makinesi operatörüyüm. Rabbim tüm ümmetin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Sizlerin de inşallah. Benim en büyük şansım bu hayatta senin gibi fedakar, güçlü ve sevgi dolu bir eşe sahip olmak demiş dinleyicimiz. Değerli eşim Meryem'e armağanımdır. Ve bir eser istemişler ama bu eser maalesef arşivimizde yok. Hakkınızı helal edin. İşlerinize kolaylıklar diliyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kazadan beladan Rabbim sizleri korusun inşallah. Güller açmaz adam. Gaziantep'ten Mehmet Emin Yalçınkaya selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Muhammed Taha'dan Umirma eserini istemişler. Tüm çalışan ve dinleyenlere armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sıraya aldık bu eseri de inşallah.
1: Hasretle yollarımı bekleme anne.
0: Gaziantep'ten Mehmet Bulut Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Musab Şanlı'dan 2026 eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum ve sizlerle çarefeme selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz. Gazi'ye selam, direnişe devam. Allah razı olsun. Ve aleyküm selam diyoruz. Bizlerden de tüm değerli dinleyicilerimize selamlar olsun. Dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Ailemiz hayat boyu sahip olacağımız ahlak, akıl ve şuurun temellerinin atıldığı, ruhlarımızın manevi değerlerle beslendiği sıcacık yuvamızdır. Ailede ibadetin tadına varırız, kardeşliğin anlamını, anne babalığın şerefini, evlat olmanın güvenini keşfederiz. Ailede kendimize, yakınlarımıza ve bütün dünyaya bir anlam biçeriz. Aileyle paylaşmayı, geçinmeyi, sıkıntıyı hep birlikte göğüsleyip, mutluluğu hep beraber yaşamayı öğreniriz. Aile, çocuklara güzel ahlakın aşılandığı yerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir bağışta bulunamaz. Haya ve edep çocuklara verilebilecek en güzel değerlerdir. Sevgi, saygı, kanaat, sadakat, paylaşma, dayanışma gibi tüm güzel duygular aile ortamında paylaşılır. Bu bakımdan anne ve baba sorumluluklarına uygun hareket etmeli ve çocuklarını ihmal etmemelidir. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter buyuruyor. Ancak bu durumda huzurlu bir aile ve dolayısıyla huzurlu bir hayattan bahsedilebilir. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize, Allah razı olsun bir güzel paylaşım için. Bilal Güler'i dinliyoruz bu çağın Zeynepleri eseriyle. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Diyarbakır Şair FM, Basmalak FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana, Vuslat FM, Şanlıurfa, Radyo Urfa ile birlikte 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor değerli dinleyenler. Gaziantep'ten Mehmet Bulut Bey, Musab Şanlı'nın seslendirmiş olduğu Mevluda Muhammed eserini istemişler. Bu eseri dinleyeceğiz birazdan. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Şanlıurfa'dan Abdullah Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ömer Gök, Gazze'deyim, deva bulmam eserini istemişler. Eseri İzzettin Baykal, Alaaddin kardeşime, Salih Yıldırım abiye, tüm kardeş radyolara ve kardeş radyoların dinleyicilerine, Paris'ten Yunus abiye, Seyfullah Erdem'e, Şanlıurfa Umut Kervanı'na armağan olsun. Selametle kalın. Allah razı olsun sizler de inşallah.
1: Artık dönüş yoktur. Gemileri yaktık. Bu canı Allah'a sattık.
0: Adana'dan İzzettin Baykal Bey'e ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlar olsun. Amin. Allah razı olsun. Esat Aydoğan'dan Karanfil Şehir eseri ricamdır. Eser Yusuf Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre Ökeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abi, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama ve Vuslat Efe'me, ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına ve son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet Yasin armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Malatya'dan Fadime Tutal, Diyarbakır'da olan kardeşim Recep Karayit için sıradaki eseri armağan ediyorum. Ablan seni çok seviyor. Allah'a emanet ol ve içini ferah tut demişler.
1: Güller açmasa da güneş doğmasa da.
0: Diyarbakır'dan Muhammed Furkan Doğan, selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Murat Belet'ten bir eser istiyorum. Eseri anneme, babama, Zehra ablama, yeğenim Yusuf'a, yeğenim Muhammed Abdullah'a ve yeğenim Muhammed Emir'e armağan ediyorum demiş kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Musab Şanlı'yı dinliyoruz Mevluda Muhammed eseriyle. 0552 334

Murat Belet'ten bir kardeşimiz eser istemişti. Diyarbakır'dan Muhammed Furkan Doğan, Murat Belet'ten Nasip eserine yer vereceğiz. Geç doğmasa da baş koymuşuz biz bu sevdaya dönmeyi. Adana'dan İzzet Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Eşref Ziya'dan selam eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan tüm kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Bingöl'den Ayşe Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Allah'ı Allah eserini rica ediyorum. Bu eser yoldaşım Cihada ve tüm dinleyenlere armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Adana'dan Alaaddin Bey selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Şehmus Göksoy ve Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama ve tüm kardeş radyo dinleyicilerine armağan olsun. Selam ve dua ile. Bu sevdaya hasretle yollarımı bek. Diyarbakır'dan Zeynep Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Giydim beyazları, düştüm yollara eserini. Annem bir güle armağan ediyorum. Rabbim en kısa sürede bizi tekrar kutsal topraklara ulaştırsın inşallah. Amin. Selametle kalın. Sizler de inşallah.

Hasan Dursun'la devam edecek birlikteliğimiz Giydim Beyazları eserini dinleyeceğiz. Diyarbakır'dan Zeynep Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Ben Gülnaz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. İyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Mustafa'dan Hat Ebu Bey'de eserini anneme, babama, ablalarıma, abilerime, kardeşlerime, arkadaşlarıma ve sizlere armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz Gülnaz Hanım. Bizlerden de sizlere valinize armağan olsun. Şanlıurfa Bilecik'ten Tuğba Durmaz bizlere ulaşmış. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Grup Özlem'den Hücre Duvarı eserini istemişler. Bu ilahi öncelikle Gazi halkına ve muhacirlere, Bilecik'teki peygamber sevdalarına, ortak yayında olan tüm abilerime ve ablalarıma, sizlerle Çarefem ailesine ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz Tuğba Hanım. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Güller açmasa da, güneş doğmasa da, baş koymuşuz biz bu sevdaya. Diyarbakır'dan Ecrin bizlere ulaşmış. Grup Ümmet'ten eser istemişler. Grup Ümmet'ten bugün eser dinlettik. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Eseri dedem Hamza'ya, amcalarım Lamih ve Cemal'e, Şaban dayıma, Kemalettin ve Necmettin amcalarıma, hepsinin ellerinden öperek armağan ediyorum. Sizlere ve tüm Yusuf abilere armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Mardin Kızıltepe'den Meryem Hanım. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. İslam Gellektu Şirin eserini istiyorum. Bu eser tüm dinleyicilere armağan olsun. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Hasan Dursun'u deneyeceğiz. Giydim beyazları. WhatsApp hattımız 0552 334 9370. Mesajlarınızı bekliyorum.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Şanlıurfa Bilecik'ten Tuğba Durmaz Hanım bizlere ulaşmışlardı. Grup Özlem'den Hücre Duvarı eserini istemişlerdi. Bu eser var sırada.
2: Kuvvetli yarından selam olsun anama.
1: Batman'dan Rukiye Gezer Hanım bizlere ulaştılar. Mustafa Caymaz'dan herhangi bir şiir istediler. Anne ve babasına, kardeşlerine, Yusuf abilere ve ailelerine, özellikle Rabbim bu mübarek günlerin yüzü hürmetine kendilerine hayırlı kapılar açsın. Özgürlüklerine, ailelerine kavuştursun inşallah onları. Dualarında bulundular. Amin. Şehit ailelerine armağan ettiler. Rabbim sabırlar versin. Filistin ve zulüm altında olan tüm kardeşlerimize Rabbim zaferi nasip eylesin, esaretten kurtarsın duasıyla armağan ettiler. Amin diyoruz. Zeynep ablaya, Fatma ablaya, Keziban arkadaşına, ortak yayında olan tüm radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ettiler. Bizlerden de kendilerine ve sevdiklerine armağan olsun. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Öncelikle nasılsınız abla? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. İyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Diyarbakır'dan Esma Nur Kurt. Bilal Güler'den bir eser istemişler ama Bilal Güler'den bugün eser dinlettik. Hakkınızı helal edin. Eseri babama, anneme, abime, kardeşime, kız kardeşime, yanımda bulunan nineme, amcalarıma, halama, İstanbul'daki dayılarıma, teyzelerime, İzmir'deki dayılarıma, Çermik Yukarı Şehirler Köyü'nde bulunan nineme, sizlere ve tüm radyo ortak çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Allah'a emanet olun, selamete kalın. Allah razı olsun sizler de inşallah. Sıradaki eser bizlerden sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun.
2: Hasretle yollarımı bekleme anne, kapı eşikleri...
1: Edirne'den Seyful İslam Kınay, selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki tüm eserleri dedem Şeyh Musa amcam, İsmail amcam Ramazan'a ve tüm Kınay ailesine armağan ediyorum. Ve Kayseri'den Ayşegül Hanım ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Şu anda Diyarbakır'da bulunan abim Recep için Eşref Ziya Terzi'den bir ezgi istiyorum. Abim benim, seni çok seviyorum ve çok özledim, bil istedim. Allah'a emanetsini. Teşekkür ediyoruz Ayşegül Hanım'a. Rabbim kavuştursun size de tez zamanda. Grup Özlem'i dinleyeceğiz Hücre Duvarı eseriyle. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

bir daha görmez oldum yüzünü. Halim nedir bilmez misin bir tanem? Ben seninle söndürmüştüm yanan gönlümü. Rüyalarıma bir kez daha gelmez misin gül tanem? Cemalin gözümün perdesi olsun. Başka şey görmeyeyim bir tanem. Emsali bulunmaz güzelliğin gönlüme dökülsün. Başka şey ister miyim gül tanem? Dünyada hiçbir şey senden ihtişamlı değil. Gel de rüyalarımı süsle bir tanem. Gönlüm henüz muradını almış değil. Gördükten sonra uyandırmasınlar beni gül tanem. Anladım, kavuşmak başka bahara kaldı. Sensiz bu kabus kaç asır sürecek bir tanem.

Beni görenler delirdiğimi sandı. Ne zaman geleceksin artık gül tanem? Gözlerimi kapattığımda hep seni aradım. Gelirsin rüyalarıma diye ne dualar okudum. Çatlamış tohum gibi bittim, susuzum. Gel de sula gönlüme en sevgili gül tanem. Gel.

Kayseri'den Ayşe Gül Hanım, Eşref Ziya Terzi'den bir eser istemişlerdi. İnşallah Eşref Ziya var. Sırada güzel bir eserini deneyeceğiz. Adana'dan İzzet Bey de Eşref Ziya Terzi'den Selam eserini istemişlerdi. Haklarını helal etsinler. Bu eser şu an arşivimizde olmadığı için yayınlayamadık.

0: Evet, Eşref Ziya'dan yeni çıkarmış olduğu bir eser var. Bir Nefeslik Ömür, bu eseri dinleyeceğiz inşallah. Gelen mesajlarımıza devam edeceğiz. Mardin Mazıdan'dan Elif Aksatun'a ulaşmış. Selamünaleyküm, ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Servet Demirci'den seslendirmiş olduğu Muhammed'i Sevda'yı seyin istemişler. Eser tüm peygamber aşığı kardeşlerime ve siz 9 radyo çalışanlarına armağan olsun. Selam ve duayla Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.
1: Artık dönüş yoktur. Gemileri yak.
0: Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Ben Hamza Taş Timur. Adana'dan katılıyorum. Sizlerden Kur'an uğrunda bu meşakkatler eserini istiyorum. Eseri Hür Gençlik Çukurova gençlerine armağan ediyorum demişler. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Birgül Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Grup Sema'dan Hacı Hacı eserini. Eşim Hacı Zihniye, çocuklarım Ayşe, Ebu Bekir, Zeynep, Ömer, Fatma ve tüm Çare FM dinleyicilerine, Çare FM ekibine, tüm İslam alemine armağan ediyorum. Allah tüm İslam alemine birlik ve beraberlik versin. Amin. Hacıların da yardımcısı olsun. Bizlere de hacı olmayı nasip etsin demiş dinleyicimiz. Amin diyoruz. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Mardin Mazı'dan da Meryem Sena Tuna, Allah'ın selamı, yardımı, bereketi tüm İslam aleminin üzerine olsun. Amin. Nurullah Kuray'dan Can Can Muhammed eserini istiyorum. Filistin halkına, Hamas'a, Kudüs seriyelerine ve bizleri dinleyenlere armağan olsun. Size sürekli dinleyen Sultan teyzeme armağan ediyorum. Selam ve duayla kalın. Sizler de inşallah. Ve Manisa'dan Fatma Gül Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Murat Yaman'dan Dertli Babam eserini istiyorum. Özellikle sizlere, Çare FM dinleyicilerine, Yusuf abilere, şu anda sizleri can kulağıyla ve çok özlediğim anneme, babama, abime, kardeşlerime, kuzenim Şerife'ye, Züleyha'ma, anneme, yengeme, amcama, eşime ve oğlum Yunus Emre'ye, Muhammed Adem'e armağan ediyorum. Ve tüm aile hasreti çekenlere gelsin. Ve aileme de Manisa'dan selam gönderiyorum. Dua eder, dua beklerim. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Sıradaki eser bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Eşref Ziya Terzi'yi dinliyoruz. Bir Nefeslik Ömür eseriyle 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız.

Manisa'dan Fatma Gül Hanım, Murat Yaman'dan Dertli Babam eserini istemişlerdi. Bu eser var sırada. Bir dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Kendi kaleminden, kendi yazmış olduğu. Açıp semaya al, durmadan şer belaya. Kalk gidelim Mevla. Hemen yer verelim inşallah. Günümüzde maalesef bir İslam ümmeti yok. Çok sayıda İslam ümmeti var ve dünyada yaklaşık 2 milyar Müslüman yaşamakta. Ancak bu topluluğa ümmet ünvanı verilemez. Çünkü onlar birleşmiş değiller. Çünkü tek bir yönde ilerlemiyorlar. Ümmet tek bir yönde, tek bir hedefe doğru, tek bir amaçla yürüyen bir grup anlamına gelir. Biz öyle değiliz maalesef. Biz bölünmüş durumdayız. Bu bölünmenin sonucu İslam düşmanların sultasıdır. Bu bölünmenin neticesi bazı İslam ülkelerinin ayakta kalması içindir. Amerika'ya güvenmek zorunda olduklarını sanmalarıdır. Tevekkül et. Çünkü insan hayatın bütün yükünü omuzlayacak kadar güçlü yaratılmadı. Her şeyin üstesinden gelemezsin. Bazen bırakman, teslim olman gerekir. Yüreğini Rabbine emanet et. Et ki çaresizlik değil, huzur kuşatsın kalbini. Tevekkül en büyük güçtür. Çünkü Allah'a yaslanan asla düşmez. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Duygu ve düşüncelerini kaleme almış ve bizlerle paylaşmış. Kaleminize, yüreğinize sağlık. Rabbim bölünmüş, parçalanmış İslam ümmetine birlik, beraberlik, vahdet nasip eylesin inşallah. Özellikle zalime karşı, Siyonistlere karşı yek vücut olmayı nasip eylesin.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Diyarbakır Çare FM, Batman Aksi FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM, Şanlıurfa Radyo Urfa'yla 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor değerli dinleyenler. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz. Mardin Mazi Dağı'ndan Elif Aksa Tun'a ulaşmışlardı. Servet Demirci'den Muhammed'i Sevda eserini istemişlerdi. Bu eser var sırada.
2: Yüküm ağır yolum uzun.
1: Merhabalar, ben Kübra Zengin. Annem Hasine Zengin için şifa duası bekliyorum. Seni çok seviyoruz anne. Cengiz, Ahmet, Bahar, Kübra, Tuğba, Yunus, Feride seni çok seviyor. Sıradaki eser tüm annelere armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Rabbim annenize ve tüm hastalara hayırlı acil şifalar ihsan.

0: Değerli dinleyenler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimizle programımızı burada noktalayacağız. Diyarbakır Huzur Evlerinden Zehra Hanım ulaşmış. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. İsmail'den var ya eserini istemişler. Mevlide teyzeme, Sevime, Betül'e ve tüm Müslümanlara armağan olsun. Zümer suresi 53. ayet mealini paylaşır mısınız? Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Elbette paylaşırız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki, ey günah işleyerek kendilerine yazık eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O çok bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir.
1: Kara bağrıma taş toprak, kara bağrıma...
0: Teşekkür ediyoruz Zehra Hanım'a bu ayet-i kerime mealini bizlere hatırlattıkları için. Rabbim kendisinden razı olsun. Safiye Bera ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah.
1: Kara bağrıma...
0: Mesajını program ortalarında göndermiş, hakkını helal etsin, gözden kaçırdık, sona kaldı. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eserleri Aksa FM sunucularına armağan etmek istiyorum ve abla sizlere, ailenize, küçük kızıma, anneme, babama, kayınvalideme, kardeşim Furkan'a, arkadaşım Mina'ya, arkadaşım Albüke'ye, Sumut filosundaki kahramanlara armağan ediyorum. Onlar vicdanlarının sesini dinleyip harekete geçtiler ama ümmet onları görmezden gelip Siyonistlerin eline bıraktılar maalesef. Ama Siyonistler bir gün mutlaka ziyana uğrayacak ve Rabbim bunu bizim elimizle gerçekleştirsin. Amin. Ve son olarak da Hamas'a sevgilerimle armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Amin. Rabbim cümlemizin her daim yar ve yardımcısı olsun.
1: Yokluğuma geçer.
0: Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha şöyle dedi: yüzlerinizi istiğfarla, günahlardan arınarak güzelleştirin, zira kalbin pası silinince simanın nuru parlar. Teşekkür ediyoruz bu güzel paylaşım için Safiye Bera'ya. Bizler de sıradaki eseri kendisine ve ailesine armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tekrardan hakkını helal etsin. Kayseri'den Süleyman Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Şu anda Diyarbakır'da bulunan abim Recep için Mustafa Cihat'tan bir ezgi istiyorum. Abim benim, Allah'a emanet ol, ellerinden öperim, sen var ol demiş. Teşekkür ediyoruz tüm değerli dinleyicilerimize. Böylelikle mesajlarımızı da bitirmiş bulunuyoruz. Bugün de iletişim hattımızdan bizlere ulaşan güzel paylaşımlarla programımıza renk atan ve bizlere her daim bulundukları ortamlarda dinleme ihmal etmeyen sizlerle dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Son eserimizde bizlerden sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Rabbimiz nasip ederse pazartesi aynı saatte tekrar görüşmek, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi yücelercesi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm.

0: Nova Spor Baskı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Takvim Yaprağı başlıyor.
1: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 21 Mayıs. Günün ayeti. Beytullah'ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Enfal Suresi 35. Günün hadisi. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum. Kaynak Müslim. Günün sözü. Dünyaya az meylet ki hür yaşayasın. Hazreti Ömer. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu erkeğin hanımına karşı vazifeleri. Hanımını hiç dövmemelidir. Dünya işlerindeki kusuru için acı, sert söylememelidir. Kadınların kalpleri ince, nazik ve akılları farklı olduğundan birbirlerine haset edenleri çoktur. Bu bakımdan bilhassa yeni evliler uyanık olmalı, ana, kız, kardeş ve başka kadınların hanımını çekiştirmelerine aldanmamalı, böyle şeyler söylenmesine fırsat vermemelidir. Böyle sözlere uyarak hanımını incitmekten çok çekinmelidir. Anası, kız kardeşleri için hanımının söylediklerine karşı da uyanık olmalı. Anaya eziyet olunmasına hiçbir surette göz yummamalıdır. Anasına, kendisi, hanımı ve çocukları her halükarda saygı göstermelidir. Ana babaya, kayınvalide ve kayınpedere hürmet, hizmet edilmesi birinci vazife olmalıdır. Büyüklerin rızasını, duasını almaya çalışmalı, hayır dualarını büyük kazanç bilmelidir. Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak hususunda olan kusuru için bir günden çok dargın durmamalıdır. Hanımının huysuzluklarını yumuşak karşılamalıdır. Çünkü kadınlar eğri kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Akılları ve dinleri erkeklerden azdır. Erkeğe emanet olunmuşlardır. Gülerek, tatlılıkla geçinmek için alınmışlardır. Günün duası. Allah'ım, gidip ebedi yaşayacağımız ahiret hayatımızı bizim için hayırlı eyle. Hayatımızda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümüzü de her türlü şerlerden muhafaza eyle. Amin. Takvim yaprağından

0: Nova Spor Baskı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan takvim yaprağı sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342 Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
2: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
4: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
2: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayında sizlerle. Ailenizin radyosu 99.1 Aks FM'de.
1: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Güristan Caddesi, numara 32.
4: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
1: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
5: Ümmü Seleme, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Meymune ile birlikteyken İbni Ümmi Mektum çıka geldi. Bu olay tesettür emri geldikten sonraydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bu kimseden saklanın, örtünün." buyurdu. Biz "Ya Resulallah, o bizi göremeyen bir ama değil mi? Ve bizi de tanımaz." deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz ikiniz de mi ahmasınız? Onu görmüyor musunuz?" buyurdu.

Kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri için bir adım atmaya hazır mısın? İHO Ebrar, bu bayramda dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Senin bağışladığın kurbanlar sadece bir ibadet değil, aynı zamanda sofralara bereket, kalplere sevinç taşıyor. Afrika'dan Asya'ya zor şartlar altında yaşayan binlerce aile, senin desteğinle bayramın gerçek anlamını hissediyor. Bir kurban, bir umut demektir. Bir bağış, bir tebessüm demektir. İHO Ebrar'la senin kurbanın, onların bayramı olsun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Hem Türkiye'de hem de dünyada önemli sıcak gelişmeler var. Hepsini de çok daha fazlasını paylaşacağız ve sonrasında da kıymetli konuklarımızla değerlendireceğiz. Ama öncesinde manşetlerimizi, başlıklarımızı görelim. Dünden bugüne yansıyanlar bağlamında. Değerli izleyenler, Siyonist terör rejiminin Gazze'de soykırımı ateşkese rağmen bütün şiddetiyle devam ediyor. Son saldırılarda yine insan hakları aktivistleri, Gazze'deki siviller hedef alındı. Çok sayıda şehit haberi geldi. Tabii bir taraftan da Gazze'de derinleşen bir kıtlık krizi söz konusu. Uluslararası camialardan da Gazze'deki kıtlık kriziyle ilgili açıklamalar, değerlendirmeler var. Konuyla ilgili istatistikler var. Birazdan paylaşıyor olacağız. Lübnan cephesinde de Siyonist terör rejimi orada da imzalanan ateşkese uymuyor ve sürekli Lübnan'a yönelik saldırılar düzenliyor. Tabii bir taraftan da Lübnan'da Hizbullah'ın Siyonist terör rejimine yönelik misilleme eylemleri devam ediyor ve Siyonist terör rejiminde çok önemli kayıplar söz konusu. Birazdan detayları paylaşacağız. İç gündemde Meclis Genel Kurulu'nda önemli bir kanun teklifi daha yasalaştı. Varlık barışını da içerisinde barındıran, çok sayıda kanun maddesini barındıran bir teklif yasalaştı. İçerinde neler var? Birazdan bültende paylaşıyor olacağız. Ramazan sonrasında bayram ve bu bağlamda da tabii Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyat artışlarına yönelik yıl boyu devam eden denetimleri ve bu fahiş fiyata verilen cezalarla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı veriler var. Tabii burada belki de en fazla irdelenmesi gereken nokta söz konusu kesilen bu cezalar, yapılan bu denetimler ne kadar caydırıcı? İşte bu noktada çok ciddi soru işaretleri var. Birazdan detayları paylaşıyor olacağız. Bir ateşkes olduğu söylense de ABD'nin İran'a yönelik saldırısının an meselesi olduğu ifade ediliyor. Tabii bir taraftan ABD'den, öte yandan İran'dan da konuyla ilgili açıklamalar, değerlendirmeler devam ediyor. Son olarak İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve düşmanın yeni bir savaş arayışında olduğunu söyledi İran Meclis Başkanı. Manşetlerimiz bu şekildeydi. Şimdi detaylara geçelim. Gazze ile başlıyoruz bugün değerli izleyenler. İşgal ordusu ateşkesi tanımıyor. Soykırımcı Siyonistler Gazze'ye yönelik düzenledikleri son saldırılarda 4 Filistinli ile 2 insan yardım tır sürücüsünü katletti.
1: Siyonist işgal ordusu ateşkese rağmen Gazze'de soykırım saldırılarını ve savaş suçlarını sürdürüyor. Filistin haber ajansı Vafa'ya göre Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki Karara beldesinde Siyonist işgalcilerin ateş açması sonucu bir Filistinli şehit oldu. Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahia beldesinde işgal ordusuna ait drone'un bir grup Filistinli'yi hedef alması sonucuysa bir kişi katledildi. Çok sayıda kişi yaralandı. Soykırımcı Siyonistlerin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Mevasi bölgesinde ateş açması sonucu da iki Filistinli sivil şehit oldu. Filistin basınında çıkan haberlere göre Siyonist işgalcilerin Mevasi'deki saldırısında insani yardım tırı sürücüleri katledildi. Cibaliye beldesi ve Halava mülteci kampı da işgal ordusunun hedefindeydi. İşgal rejimine ait dronların saldırıları sonucu iki Filistinli yaralandı.
0: Tabii Gazze'de sadece saldırılar bağlamında ateşkes ihlal edilmiyor. Öte yandan da Siyonist terör rejimi ve arabulucu garantör ülkelerin taahhüt ettiği günlük 600 insan yardım tırı bağlamında da, insan yardımların Gazze'ye girişi bağlamında da ateşkes ihlalleri devam ediyor değerli izleyenler. Öyle ki Gazze'de yeniden kıtlık baş gösterdi. Gazze'de sınır kapılarının kapalı tutulması ve insan yardımlarının engellenmesi nedeniyle yaklaşık 1 milyon 600 bin kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya. Azalan yardımlar ve finansman yetersizliği bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor. Öte yandan binlerce hasta ve yaralı da tedavi için Gazze dışına çıkabilmek için sınır kapılarının açılmasını bekliyor.
1: Siyonist işgalciler ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Sınır kapılarının kapalı tutulması nedeniyle Gazze'de yaklaşık 1,6 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Konuyla ilgili yapılan son açıklamada yaşanan insani krizin boyutlarına dikkat çekildi. Birleşmiş Milletler raporlarına göre insani yardımlardaki azalma ve finansman yetersizliği nedeniyle doğrudan kıtlık riskiyle karşı karşıya olunduğu belirtildi. Dünya Merkez Mutfağı Kuruluşu'nun mali baskılar nedeniyle Gazze'de günlük dağıttığı yemek sayısını 1 milyondan 100 binler seviyesine düşürdüğüne işaret edildi. Açıklamada bunun sıcak yemeklere bağımlı binlerce ailenin durumunu daha da kötüleştireceği vurgulandı. Filistin hükümetinin açıklamasında Gazze'de temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve insani koşulların iyileştirilmesi amacıyla uluslararası topluma acil ve koordineli hareket etme çağrısında bulunuldu. Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı, tedavi için Gazze'den çıkışına izin verilenlerin sayısının ihtiyacı karşılamadığını belirtti. Gazze dışında tedavi için listelere kayıtlı binlerce hasta ve yaralının hala çıkış izni beklediği kaydedildi. Bakanlık ilgili kurumlara hastaların tıbbi tahliye işlemlerinin hızlandırılması ve Gazze dışındaki hastanelere güvenli şekilde ulaşmalarının sağlanması çağrısı yaptı.
0: Gazze'den sonra Lübnan'la devam ediyoruz değerli izleyenler. Çünkü Lübnan'da da Siyonist terör rejiminin ateşkes ihlalleri, saldırı ve katliamları devam ediyor. Siyonist işgalcilerin son saldırılarında Lübnan'da 29 sivil daha şehit oldu değerli izleyenler. Lübnan Sağlık Bakanı Rakam Nasreddin ise 2 Mart'tan bu yana Siyonist saldırılarda 16 hastanenin zarar gördüğünü, 45 sağlık merkezinin kapandığını ve 116 sağlık çalışanının katledildiğini açıkladı.
1: Siyonist işgal rejiminin Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürüyor. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre işgal rejiminin Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 29 kişi şehit oldu ve onlarca kişi yaralandı. Saldırılar Güney ve Nabatiye'deki çeşitli kasabaları vurdu ve yerleşim bölgelerini, bir devlet hastanesinin yakınındaki alanları ve yoldaki bir motosiklete hedef aldı. Habere göre en ölümcül bombardıman Sur bölgesindeki bir kasabayı vurdu ve aralarında bir Suriyeli vatandaşın da bulunduğu 12 sivil katledildi. İşgal ordusu ayrıca Blida ve Mais Cebel sınır köyleri arasında büyük bir yıkım gerçekleştirdi ve bu da güçlü bir patlamaya yol açtı. Lübnan Sağlık Bakanlığı 2 Mart'tan bu yana Siyonist işgalcilerin saldırılarında 3073 kişinin katledildiğini ve 9362 kişinin yaralandığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nasreddin'e ise Dünya Sağlık Asamblesi'nde yaptığı konuşmada işgalci rejimin devam eden saldırılarının Lübnan'ın sağlık sektörüne ciddi zararlar verdiğini söyledi. Nasreddin'e 2 Mart'tan bu yana 116 sağlık çalışanının katledildiğini, 16 hastanenin hasar gördüğünü, 147 ambulansın saldırıya uğradığını ve 45 sağlık merkezinin kapanmak zorunda kaldığını söyledi.
0: Şimdi de iç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. Borç yapılandırması ve varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun teklifine göre bazı SYK borçları için taksit süresi 72 aya kadar çıkarıldı. Türkiye dışında elde edilen kazanç 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Ayrıca verilen bir önerge ile varlık barışına ilişkin sermayesi yatırım fonlarına dahil edildi.
1: Vergi muafiyeti, borç yapılandırması ve varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifi mecliste kabul edildi. Teklife göre kamuya borcu olan 15 milyon kişiye 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. Kabul edilen varlık barışına göre Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için gelir vergisi kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı %50.

0: istisnadan yararlanmasına engel teşkil etmeyecek. Ayrıca kabul edilen bir önergeyle varlık barışına girişim sermayesi yatırım fonları da dahil edildi. Öte yandan gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikle nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan maaşları vergi dışı bırakıldı. Bu istisna, Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülen İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılımcı firmalarda çalışanlar için brüt asgari ücretin 5 katı olarak uygulanacak.
1: Değerli izleyenler, medyatik isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Medyatik isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu yapıldı. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilerek operasyon düzenlendiği belirtildi. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da bir adres olmak üzere toplam 25 adreste 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi'nin de bulunduğu 14 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Serenay Sarıkaya'da gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tanınmış isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması 8 Ekim 2025'te başladı ve o günden bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim, ifade ve uyuşturucu için kanla saç örneği verdi. Soruşturma kapsamında tanınmış birçok isim hakkında tutuklama kararı verildi.
1: Sumut filosundaki son durumla ilgili bir değerlendirme alacağız değerli izleyenler. Malum Siyonist terör rejimi Akdeniz'de, uluslararası sularda insan hakları aktivistlerini alıkoymuş ve günlerdir de türlü işkencelerden geçiriyor. Konuyla ilgili görüntüler de basına yansımıştı. Daha doğrusu soykırımcı Siyonistler bu görüntüleri uluslararası kamuoyuna medya, sosyal medyalar üzerinden paylaşmıştı ve bu da aslında ne kadar Siyonist terör rejiminin saldırı ve katliamlarıyla birlikte insan hakları aktivistlerine uyguladıkları şiddetle birlikte soykırımcı rejimin, Siyonizmin ne kadar alçakça bir şey olduğunu bir kez daha dünya tanıklık etti. Bu bağlamda tabii aktivistlerin bundan sonraki yol haritası, ne zaman Türkiye'ye dönüş yapacakları, bu bağlamda yapılan çalışmaları da konuşacağız. Öte yandan tabii bu insanlık dışı muameleye verilmesi gereken tepkiyi de konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var yayınımızda. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Sayın Faruk Dinç. Faruk Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Faruk Bey, tabii aktivistlerin durumu ve bu bağlamda yaşanan gelişmelerle ilgili elinizdeki son bilgileri de alacağız ama öncesinde Siyonist Ben Givir'in sosyal medya hesabından paylaştığı ve aktivistlere, insan hakları aktivistlerine uygulanan şiddet ve bu bağlamda uluslararası kamuoyunun vermesi gereken tepki sizce ne olmalı, nasıl okumak, değerlendirmek lazım? Buyurun.
2: Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Aslında yapılan bu müdahale gerçekten tüm vicdanlı insanları derinden tekrardan bir sarstı. Sonuçta bu teknelerde 44 ülkenin vatandaşı vardı. Ve bu 44 ülkenin vatandaşı aslında sadece kendilerini değil, tüm vicdanlı insanları temsil ediyorlardı. Bu gemilerde ilaç vardı, çocuk maması vardı, Filistinli'nin, Gazze'nin yarasını sarmak için merhem vardı. Başka bir şey yoktu. Yani şiddet içerikli hiçbir şey yoktu. Ve buna rağmen işgalci İsrail, uluslararası hukuku çiğneyerek bu aktivistleri hukuksuzca alıkoydu. Alıkoymakla yetinmedi ve bunlara fiziki işkence etti, darp etti, onları aşağıya

0: çağladı ve bunu tüm dünyaya da servis ettiler. Açıkçası benim aklıma şu geldi. Siz de bak şu an ekrana taşıyorsunuz. Gerçekten bu bize şunu gösteriyor. 44 ülkenin aslında işgalci İsrail 44 ülkenin haysiyetiyle, onuruyla, izzetiyle oynuyor ve bundan da çekinmiyor. Ve bunları ekrana yansıtarak aslında bir yönüyle tüm devletlerin onuruyla oynuyor, izzetiyle oynuyor. Bir de şunu düşünün, yani tüm devletlerin, özellikle Avrupa ülkelerinin vatandaşlarının eğer bu vatandaşlarına eğer bu şekilde kötü muamele ediyorlarsa, işkence ediyorlarsa, darp ediyorlarsa, acaba Filistinli mazlumlara nasıl bir vahşet uyguluyorlar? Bir de işin o boyutu var. Gerçekten hiçbir ilke, hiçbir hukuk, hiçbir ahlak tanımayan bu işgalci İsrail'e karşı eğer gerçekten devletler harekete geçmezlerse bu Siyonistler, bu işgalciler sadece Filistin için değil, tüm insanlık için bir tehdit arz ettiklerini bu görüntülerle, bu ekrandakilerle aslında bize gösteriyorlar. Sesim geliyor değil mi?
1: Evet. Peki Faruk Bey, tam da bıraktığınız yerden. Şimdi
0: Evet.
1: belirttiğiniz gibi aslında burada hedef alınan aktivistlerden ziyade 44 ülkenin, 40 küsur ülkenin vatandaşına devletleri nezdinde yapılan bir hakarettir. Yani o ülke halkının tamamına, o ülkenin uluslararası meşruiyeti bağlamında aslında izzetine sürülen bir lekedir. Bu bağlamda peki bu 44 ülkenin, 40 küsur ülkenin söz konusu bu alçaklığa neredeyse hiç tepki vermeyişini nasıl okumak, nasıl değerlendirmek lazım? Yani neden bu acziyet, bu sefalet neden?
0: Demek ki şu ortaya çıkıyor. İşgalci İsrail sadece Filistin topraklarını işgal etmiyor. Demek ki dünya ülkelerinin yöneticilerini, idarecilerini, zihniyetlerini işgal etmiştir. Eğer bu konuda bir işgal yoksa neden o zaman bu açık açık ihlallere karşı, hukuksuzluğa karşı devletler somut adım etmiyor? Evet, kağıt üzerinde kınamalar yapılıyor. İşte ekran başına geçip kameranın karşısına geçip kınamalar yapılıyor. Ya bunlar kınamalardan anlamıyor ki. Bunlar aslında hukuksuzluk yaptıklarını da gizlemiyorlar. Yani 1.000 kilometre uzaklıkta yanı başımıza gelip her türlü ihlali yapıyorlar. İşte biz de şunu söylüyoruz. Genelde hem başta İslam ülkeleri olmak üzere dünya ülkeleri. Biz bunu kınıyoruz, bu kabul edilemez, bunu lanetliyoruz. Bu bir etkiyi oluşturuyor mu? Şimdi gerçekten açıkçası bu konuda konuşulacak söz kalmadı. Artık somut adımların atılması lazım. Bakın şu an bizim ülkemizden 78 vatandaşımız da bu şekil onuruyla oynandı. Başları eğdirildi, işte kafaları yere bırakıldı. Bakın kötü muameleye maruz kaldı. Bunlar bizim vatandaşlarımız. Ve bizim de her şeyden önce bu soykırımcılara karşı bir yaptırım yapmamız gerekiyor. Elimizde imkan var. Ya bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bu konuda gücü de kudreti de var. Yani hiçbir şey yapamazsak bile bu çifte vatandaş olan soykırımcıları yargılayalım diyoruz. Yani bizim ülkemizde yaşayan, ekmeğimizi yiyen, suyumuzu içen ama bu işgalci İsrail'e gönüllü askerlik yapan soykırım işleyenlere biz eğer bir ceza veremezsek bu da bir yönüyle onları daha da
1: Evet.
0: cesaretlendirecektir. Zaten özellikle bu Bengivir denen alçak kınama yaptıkça onlar daha da şımarıyorlar.
2: Güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM. Aksa FM'de haberler sona erdi. Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazaları'nda hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Saat kaliteli yayın bu frekansta 99.1 Aksa FM.

Hayırlı vakitler kıymetli dinleyicilerimiz. Bir istek programıyla daha birlikteyiz inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi tüm dinleyicilerimizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm. Yeni bir programla daha birlikteyiz inşallah. WhatsApp hattımız hemen hatırlatalım. 0552 334 93 70 0552 334 93 70 Bu numaradan bizlere yazılı mesajlarınızı iletebilirsiniz inşallah. Her zamanki gibi ilk eser bizlerden siz dinleyicilerimize armağan olacak. Ahmet Savran söyleyecek efendim. Kardeşlik zamanı diyecek. Sonrasında buradayız inşallah.

Sırada Murat Yaman var. Sizden gelen mesajlarla devam edelim inşallah programımıza. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Adana'dan Alaaddin. Sizden Murat Yaman'dan Siz Uzak Durun eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Şehmus Göksu'ya gelsin, Gazze şehitlerine. Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilerine gelsin. Selam ve duayla demiş Adana'dan Alaaddin kardeşimiz. Teşekkür ettik efendim, Allah razı olsun. Şimdi dinleyicimizin istemiş olduğu esere yer veriyoruz. Murat Yaman, Siz Uzak Durun diyecek. Sonrasında birlikteyiz inşallah.

Murat Yaman'dan Siz Uzak Durun eserini dinledik. Sırada Bilal var. Bilal de sabra Bilal diyecek. Bizlere mesaj ulaşan kardeşlerimizden selamünaleyküm ve aleykümselam. Gaziantep'ten Mehmet Bulut, hayırlı yayınlar.

Efendim sırada Esat Aydoğan var. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selamı, hayırlı bereketli yayınlar olsun demiş. Allah razı olsun. Esat Aydoğan'dan yakma ya Rabbi eseri ricamdır eser sizlere. Yusufi Medresede bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Ustad Efe'me, ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal kardeşimiz. Teşekkür ettik efendim. Allah razı olsun. Şimdi kardeşimizin istemiş olduğu esere yer vereceğiz. Esat Aydoğan, Yakma Ya Rabbi diyecek. Akabinde buradayız inşallah.

Efendim sırada Ammar Acarlıoğlu var. Öldük mü sandın eseri. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Gelen mesajlarla devam edelim inşallah. Esselamu aleyküm, hayırlı programlar diliyorum demiş kardeşimiz. Ve aleyküm selam, Allah razı olsun. Ammar Acarlıoğlu Öldük mü sandın eseri yayınlar mısınız? Teşekkürler. İstanbul'dan Hatice Ceren kardeşimiz istemiş bizden bu eseri. Ammar Acarlıoğlu Öldük mü sandın, sonrasında buradayız inşallah.

İstek programımız devam ediyor. WhatsApp hattımız 0552 334 9370. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam. Ben Adana'dan İzzet. Mustafa Dursun'dan Uçun Kuşlar eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun demiş Adana'dan İzzet kardeşimiz. Mustafa Dursun'dan Uçun Kuşlar eserini bulamadım. Arşivimizde yok ama başka bir gruptan, Grup Kardelen'den Uçun Kuşlar eserini seçtim. Kabul buyurun inşallah. Eserden sonra buradayız inşallah.

Grup Gardelinden dinledik. Sırada Nurullah var. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Gelen mesajlarla devam edelim inşallah. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hazro'dan Miryan. Hayırlı bereketli yayınlar dilemiş kardeşimiz. Allah razı olsun. Nurullah Kuray'dan Mezin bunu şeref eserini çalar mısınız? Esersiz değerli kardeş, radyo çalışanlarını ve dinleyicilerine çok sevdiğim Didem ablama ve Tuğba bacıma armağan ediyorum. Selam ve dua ile selam aleyküm demişti Necmiz ve aleyküm selam kardeşimiz. Ama Nurullah'tan istemiş olduğunuz eseri bulamadım. O isim de bulamadım. İnşallah bir tane seçtim. Kabul buyurun. Nurullah Hebun diyecek. Akabinde buradayız inşallah.

Sırada Mikail var. Mikail hoş seda diyecek. Telefon WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Sizden gelen mesajlarla devam edelim inşallah. Bir dinleyicimiz Mehmet Şükrü Benzin Kayseri'den bizlere yazmış. Uzunca bir paylaşımda bulmuş. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Şiirin uzun olması dolayısıyla alacağı zamandan ötürü özür dilerim demiş. Tüm dinleyicilerden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Aksa, Gazze, Hamas'a olan feryadım dile getirmeye vesile olmanızdan dolayı Rabbim razı olsun demiş. Şiir paylaşmış. Dilimizin döndüğünce paylaşımını okumaya çalışalım inşallah. Feryadımı duy ey Aksa diye başlıklı başlayalım efendim. Ey Kudüs, ey ötelerden müjdelenen şanlı peygamberler otağı. 124 bin nebinin secdeye kapandığı mukaddes toprak, Resulullah'ı göklere miraca yolcu eden o mübarek kapı. Şimdi sorarım sana, dönerek gözümden kanlı yaşları, dökerek gözümden kanlı yaşları. Neden bu haldesin ey boynu bükük, bağrı yanık şehir? Neden kubben mahzun, neden sokaklarında çağlayan bir nehir? Yoksa ümmetin sana sırtını dönmesini mi bu enkazın sebebi? Biz sustukça mı kırdı zalimler senin o nazlı kalbini? Haşa, bin kere haşa, sen mi bir kabahat işledin de yalnız kaldın? Sen mi yüz çevirdin bizden, sen mi bu makus talihe daldın? Eğer senin bir kusurun varsa bu yangının, bu feryadın içinde, bizim günahımız dağlardan büyük duruyor kapkara biçimde. Efendim, bu şiirin daha yarısı bile değildi, hakkınızı helal edin. Bir hayli uzunca bir şiir, dinleyicimizden de hakkını helal etmesini istiyoruz. Uzunca bir paylaşım olmuş. İnşallah bunu böyle iki kıta halinde bizlere yollarlarsa daha iyi ve daha seri bir şekilde okuruz. Geçiyoruz diğer bir mesaja. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar. Bursa'dan Beyaz Yıldız Yavuz. Mikail'den Hoş Seda eseri ricamdır. Eser, sesinize kulak veren tüm kardeş radyo dinleyicilerine ve çalışanlarına, aileme ve arkadaşlarıma armağanımdır. Selam ve dua ile. Diye noktalamış kardeşimiz de Bursa'dan. Teşekkür ettik. Mikail Hoş Seda diyecek. Eserden sonra buradayız inşallah.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden davacı.

Efendim sırada Bir Güneş Doğuyor isimli eser var. Hayırlı yayınlar demiş. Ben Hatay'dan Musa Sayhanlıoğlu Ömer Karon'dan Güneş Doğuyor. Bir Güneş Doğuyor eseri. Aileme ve Siirt'te bulunan bacanam Hikmet Ateş ve ailesine armağan ediyorum demiş. Hatay'dan Musa kardeşimiz. Allah razı olsun. Sırada Bir Güneş Doğuyor isimli eser var. Akabinde buradayız inşallah.

sırada Muhammed Taha var. WhatsApp hattımız 0552 334 ve Taha var. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Selamünaleyküm demiştim.

Rabbim yardımcınız olsun, olsun. Allah'a emanet olun demiş Bingöl'den kardeşimiz. Teşekkür ettik. Allah razı olsun. Muhammed Taha Garip diyecek. Sonrasında buradayız inşallah.

Efendim sırada Grup Özden var, kokusu Ahmet olsun diyecek. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selam. Ben Diyarbakır Silvan'dan Didem Ahmet. Diyarbakır Silvan'dan Didem. Ahmet Savran'dan Kokusu Ahmet Olsun adlı eseri kardeşim Beyza'ya armağan olsun selam ve dua ile diye noktalamış kardeşimiz. Evet, eser Grup Özden'de Kokusu Ahmet Olsun eseri. Eserden sonra buradayız inşallah.

Efendim WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz inşallah. Sırada Şehit Muhammed Şirin eseri var. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selam. Ben Şehadet. Şehitler Kervan'dan Muhammed Şirin eserini çalarsanız sevinirim demiş. Selam ve duayla Allah'a emanet olun demiş kardeşimiz. Allah razı olsun. Şimdi Muhammed Şirin eseri, sonrasında tekrar buradayız inşallah.

dinleyicimiz Adana'dan Mehmet Cengiz. Teşekkür ettik efendim, Allah razı olsun. Şimdi kardeşimizin istemiş olduğu esere yer veriyoruz. Sonrasında buradayız inşallah.

gelen mesajlarınıza devam edelim inşallah. Esselamu aleyküm, hayırlı çalışmalar demiş ve aleyküm selam, Allah razı olsun. Batman'dan Hasan, sizden Murat Yaman'dan Şehadet Bir Burak eserini istiyorum. Bu eseri ümmetin iftihar olan Kudüs şehitlerine armağan olsun, Allah'a emanet olun demiş kardeşimiz ve bir şiir paylaşmış. Bu şiir de biraz uzun ama diğeri kadar değil. Okumaya çalışalım inşallah, dilimizin döndüğü, nefesimizin yettiğince. Zalimlerin sonu yaşasın cehennem diye başlık atmış. Kudüs'ün her sokağında mazlumun ahı saklı. Sanmayın bu zulümler kalacak yanınıza karlı. Siyonistler kurarken kanlı şer tuzakları, göklerden indirir adalet tokmakları. O katil Netanyahu tarih seni lanetler, döktüğün masum kanı cehenneme biletler. Çocukların çığlığı yıkar saraylarınızı, hiçbir duvar korumaz o korkak canlarınızı. Mazlumun ahı ulaştı arş-ı âlâ katına, lanet olsun zulmün o kanlı saltanatına. Hak yiyen zalimler için titretirken her yeri, çınlasın gökyüzünde mazlumların gür sesi. Zalimler için yaşasın cehennem, Kudüs elbet gülecek, zincirler kırılacak, attığınız kanda zulmünüz boğulacak, şehitlerin kanıyla paklanan bu topraktan sizi süpürüp atacak o en mukaddes şafak. Özgürlük çağrısının yıkılmaz kalesi. Teşekkür ettik kardeşimize, Allah razı olsun. Murat Yaman, Şehadet Bir Burak eseri sonrasında buradayız inşallah.

Murat Yaman, Şehadet Bir Burak dedi. Sırada Muhammed Ali Oğuz var. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Gelen mesajlarla devam edelim inşallah. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Bingöl'den Ayşe. Muhammed Ali Oğuz'dan bir ilahi rica ediyorum. Sizleri dinleyen herkese armağan olsun demiş Bingöl'den Ayşe kardeşimiz. Teşekkür ettik efendim. Allah razı olsun. Muhammed Ali Oğuz dergaha geldim diyecek. Akabinde tekrardan buradayız inşallah.

0: Muhammed Ali Oğuz dergaha geldim dedi. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam, hayırlı yayınlar demiş, Allah razı olsun. Medine Cennet Bahçesi eserini istiyorum, Allah'a emanet olun. Musaybinden Muhammed Tahir kardeşimiz. Bu isimde eser arşivde bulamadım ama Yusuf Meral'dan Medine'nin Gülü eserini sizlere armağan edelim, kabul buyurun inşallah. Eserden sonra tekrardan buradayız inşallah.
1: Çiçeklerin en güzeli gül, güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli, Medine'nin gülüsün.

kıymetli dinleyicilerimiz, geldik bugün de programımızın, istek programının sonuna. Son eserimiz Selami'den Şehit Jani isimli eser. Bu eserle birazdan programımıza son vereceğiz inşallah. Son gelen mesajımızı da okuyalım. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar dilerim demiş kardeşimiz, Allah razı olsun. Eser Sumut yiğitlerine sevgilerimle armağan ediyorum. Onlara selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hamas mücahitlerine de armağan ediyorum. Selam ve dua ile kalın demiş dinleyicimiz. Şallahat kervanı yürüyor bu diyarlarda. İsmini yazmamış. Şallahat kervanı yürüyor bu diyarlarda. WhatsApp'a bakıyorum, orada da ismi yazmamış. İsimsiz kardeşimiz, nereden gönderilen mesaj da içeri belli değil. Kardeşimizin inşallah mesajını ilettik. Son eserimizde kendisine armağan olsun. Efendim sürçülisan ediyoruz, affola, çalamadığımız eserlerden dolayı da hakkınızı helal edin. Bir başka programda inşallah tekrar buluşmak üzere, Allah'a ısmarladık.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk. Altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
4: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
1: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
2: Şimdi reklamlar.
1: Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar.
5: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
6: Peygamberimize salavat.

0: kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM. Sizin sesiniz, sizin radyonuz. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. Hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99
1: Batman İli için ikindi ezanı vakti.

0: ilkeli ve seviyeli programlar var. 99.1
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ve peygamberine itaat edin. Birbirinize çekişmeyin. Yoksa başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksa FM 99.1. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit Yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
4: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
1: Dünya Mart'a aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mart. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mart Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mart. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Gözün aydın Batman. Aksa FM artık hep sizinle.

0: İdeal Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla Sesli Kitap başlıyor.
1: İDEV Sesli Kitap. Her güne bir ders.
2: Hazreti Muhammed'in hayatı. 187. ders. Gizli davet ve ilk Müslümanlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah'tan aldığı emir gereği en yakınlarından başlamak suretiyle insanları İslam'a davet etti. İlk önce hanımı Hazreti Hatice iman etti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine öğrettiği gibi abdest almasını Hazreti Hatice'ye de öğretip beraber namaz kıldılar. O sıralarda 10 yaşlarında olan Hazreti Ali onları namaz kılarken gördü. "Bu nedir?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Bu Allah'ın kendisi için seçtiği dindir. Ben seni bir ve tek olan Allah'a imana ve ona ibadete ne faydası ne de zararı olmayan Lat ve Uzza'yı reddetmeye davet ediyorum," dedi. Hazreti Ali, "Bugüne kadar bu dini hiç işitmedim. Babama danışmadıkça bir şey diyemem," dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Ey Ali, sana söylediklerimi yaparsan yap. Şayet yapmayacaksan sana söylediğim bu işi gizli tut. Hiç kimseye söyleme," dedi. Ancak bu Hazreti Ali'nin kafasına takılmıştı. Yaşı küçüktü ancak aklı büyüktü. Gece boyunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerini düşündü. Sabah olur olmaz yanına gidip, "Allah beni yaratırken babama sormadı ki ben de ona ibadet etmek için gidip kendisine danışayım," diyerek kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Dolayısıyla Hazreti Ali daha çocuk yaşta olduğu halde ilk Müslümanlar arasına katıldı. Bu arada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gizlice davet çalışmalarını sürdürüyor, yakınlarını ve güvendiği insanları İslam'a davet ediyordu. Bu şekilde İslam'a davet halkası hızlıca genişliyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebubekir'i İslam'a davet etti. Hazreti Ebubekir hiç tereddüt etmeden hemen Müslüman oldu. Ayrıca Zeyd bin Harise, Osman bin Affan, Zübeyr bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas ve Talha bin Ubeydullah

gibi genç yaşlı birçok kimse de Hazreti Ebubekir'in gayretleri sonucu Müslümanlar arasına katıldılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası, Abbas'ın hanımı olan yengesi Ümmül Fadl, Hazreti Ebubekir'in kızı Esma, Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma gibi bazı kadınlar da Müslümanlara katıldılar. Sayıları günden güne artan Müslümanlara Bilal-i Habeşi, Habbab bin Eret, Said bin Zeyd, Ebu Seleme, Erkam bin Ebil Erkam, Abdullah ve Kudame bin Affan kardeşler, Süheyb-i Rumi ve Yasir ailesi de katıldı. Müslüman olanları İslami kabul edişine göre sıralarsak şöyle bir tablo ortaya çıkar. Kadınlardan ilk Müslüman olan Hazreti Hatice, çocuklardan ilk Müslüman olan Hazreti Ali, hür erkeklerden ilk Müslüman olan Hazreti Ebubekir, özgürlüğüne kavuşturulmuş kölelerden ilk Müslüman olan Hazreti Zeyd bin Harise, kölelerden ilk Müslüman olan ise Hazreti Bilal-i Habeşi. Bilal-i Habeşi, Ümeyye bin Halef adında müşrik olan birisinin kölesiydi. Müslüman olduktan sonra sahibi Ümeyye, onu kızgın çöl kumlarına yatırıp aç ve susuz bırakarak işkence ediyordu. Hatta karnı üzerine koca koca taşlar koyuyordu. Ümeyye, Hazreti Bilal'i vurdukça Bilal, "Ahad, ahad, Allah birdir, Allah birdir" diyordu. Sonunda Hazreti Ebubekir, Hazreti Bilal'i Ümeyye'den satın alıp serbest bıraktı. Böylece Hazreti Bilal, Ümeyye'nin işkencelerinden kurtuldu. Sa'd bin Ebi Vakkas henüz 17 yaşında genç bir delikanlıydı. Annesi kendini açlıktan öldürmekle tehdit edince, "Ey anne, 100 canın olsa İslam'ı bırakmam için tek tek versen yine de İslam'dan ayrılmam. Bundan sonra ister ye, ister yeme" dedi. Annesi oğlunun bu kararlı tutumu karşısında açlık grevinden vazgeçti ve tekrar yiyip içmeye başladı. Hazreti Osman bin Affan da amcası Hakem bin Ebil As tarafından kalın iplerle direğe bağlanıp dövülüyordu. Hazreti Halid bin Said ise İslam'ı kabul ettikten sonra babası Ebu Uhayha tarafından sopalarla dövülüp hapsediliyor, aç ve susuz bırakılıyordu. Ancak müşriklerin ağır işkencelerine, baskı ve zulümlerine rağmen Müslümanlar dinlerinden dönmüyor ve direniyorlardı. Çünkü Allah Celle Celaluhu bu işkence, eziyet ve çilelere karşı onlara büyük bir sabır ve dayanma gücü veriyordu.

0: buluşmanın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet olunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp, sıkıntılar kendisini daraltınca, Fatıma, Allah ondan razı olsun, "Vah babacığım, sıkıntın ne kadar da büyük," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bugünden sonra baban için artık sıkıntı yoktur," buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve

0: Şimdi reklamlar.
1: Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Özpolatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren bir tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah'ın kudreti çok geniştir ve o her şeyi bilir.

insanlara. Haykırdılar hep hakkı uyuyan insanlara. Anlatmak için bu yolu boyandılar kanlara.

Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayında sizlerle. Ailenizin radyosu 99.1 Aks FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit Yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk. Altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
4: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 83 25 0535 331 41 29.
1: Dünya Mart'a aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mart. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mart Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mart. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Biz hayatı seslendiriyoruz. Aksa FM 99.1 99.1 Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr

0: Bu da güçlü bir patlamaya yol açtı. Lübnan Sağlık Bakanlığı 2 Mart'tan bu yana Siyonist işgalcilerin saldırılarında 3.073 kişinin katledildiğin ve 9.362 kişinin yaralandığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nasreddin'e ise Dünya Sağlık Asamblesi'nde yaptığı konuşmada işgalci rejimin devam eden saldırılarının Lübnan'ın sağlık sektörüne ciddi zararlar verdiğini söyledi. Nasreddin'e 2 Mart'tan bu yana 116 sağlık çalışanının katledildiğini, 16 hastanenin hasar gördüğünü, 147 ambulansın saldırıya uğradığını ve 45 sağlık merkezinin kapanmak zorunda kaldığını söyledi.
1: Hizbullah'ın operasyonları da devam ediyor. İşgal rejimi bu operasyonlarda 10 askerin yaralandığını duyurdu. Hizbullah ise sınır hattında ilerleme girişimlerinin püskürtüldüğünü ve 24 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
0: Hizbullah, işgal ordusunun saldırılarına karşı misilleme operasyonları gerçekleştirdi. Siyonist işgal ordusu Güney Lübnan'da meydana gelen son çatışmalarda 7 askerin yaralandığını açıkladı. Açıklamaya göre patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının infilakı sonucu çok sayıda Siyonistin yaralandığı ifade edildi. İşgal ordusundan yapılan önceki açıklamalarda da biri Tugay komutanı olmak üzere 3 askerin daha yaralandığı belirtilmişti. Netanyahu özellikle fiber optik teknolojili dronların sahada ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek bu tür saldırıların tespit edilmesinin giderek zorlaştığını ifade etti. Öte yandan Hizbullah, Güney Lübnan'da işgal rejimine ait bir kara ilerleme girişiminin püskürtüldüğünü ve toplam 24 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada çeşitli bölgelerde askeri birliklerin hedef alındığı ve bazı çatışmaların yaşandığı bildirildi. Hizbullah ayrıca Reşaf, Dibil, Deir Seryan ve Şam'a gibi noktalarda roket ve topçu atışlarıyla hedef alınan birliklerde doğrudan isabet sağlandığını açıkladı. Bölgedeki çatışmalar sürerken Lübnan Sağlık Bakanlığı da hava saldırılarında sivillerin katledildiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Özellikle Deir Kanun ve Deir el-Duvar bölgelerine yönelik saldırılarda kadın ve çocukların da şehit olduğu aktarıldı.
1: İşgal ordusu Gazze'de de ateşkesi tanımıyor. Soykırımcı Siyonistler Gazze'ye yönelik düzenledikleri saldırılarda 4 Filistinli ile 2 insanı yardım tırının sürücüsünü katletti.
0: Siyonist işgal ordusu ateşkese rağmen Gazze'de soykırım saldırılarını ve savaş suçlarını sürdürüyor. Filistin haber ajansı Vafa'ya göre Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki Karara beldesinde Siyonist işgalcilerin ateş açması sonucu bir Filistinli şehit oldu. Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahia beldesinde işgal ordusuna ait drone'un bir grup Filistinliyi hedef alması sonucuysa bir kişi katledildi. Çok sayıda kişi yaralandı. Soykırımcı Siyonistlerin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Mevasi bölgesinde ateş açması sonucu da 2 Filistinli sivil şehit oldu. Filistin basınında çıkan haberlere göre Siyonist işgalcilerin Mevasi'deki saldırısında insani yardım tırı sürücüleri katledildi. Cibaliye beldesi ve Halava mülteci kampı da işgal ordusunun hedefindeydi. İşgal rejimine ait dronların saldırıları sonucu 2 Filistinli yaralandı.
1: İran gündemiyle devam ediyoruz. İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf halkına yönelik bir mesaj paylaştı. Ateşkes sürecine rağmen ABD'den tehditlerin sürdüğünü belirten Galibaf, İran silahlı kuvvetlerinin olası saldırılara karşı hazırlıklarını güçlendirdiğini vurguladı. Ekonomik direnç ve ülke içi birliğin korunmasına dikkat çeken Galibaf, bunun caydırıcılık açısından kritik önemde olduğunu söyledi.
0: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, halka hitaben sesli bir mesaj yayımladı. Mesajında, ateşkes sürecine rağmen düşmanların hedeflerinden vazgeçmediğine vurgu yapan Galibaf, düşmanın açık ve gizli hareketleri, ekonomik ve siyasi baskılara paralel olarak askeri hedeflerinden vazgeçmediğini ve yeni bir savaş turu ve yeni bir macera arayışında olduğunu gösteriyor, ifadelerini kullandı. ABD'nin önünde ilki savaşı sonlandırmak, ikincisi de savaşı yeniden başlatmak olarak iki seçenek olduğuna işaret eden Galibaf, İran'ın muhtemel saldırı

0: baskılara karşılık verme hazırlığını güçlendirmesinin ve ekonomik direncini artırmasının düşmanı caydırmak için önemli olduğuna vurgu yaptı. İran'ın ateşkes süresince hazırlıklar yaptığını aktaran Galibaf şöyle devam etti. Güçlü silahlı kuvvetlerimizin ateşkes fırsatını, askeri gücümüzü yeniden inşa etmek için en iyi şekilde değerlendirdiği hususunda milletimizi temin ederim. Allah'ın izni ve halkın desteğiyle bugün düşmanı şaşırtacak ve İran'a tekrar saldırmanın pişmanlığını onlara kesinlikle yaşatacak hazırlıklar içindeler. Ülkeye yönelik saldırılara karşı koymanın bir diğer önemli faktörünün halkın sürekli azmi olduğunu belirten Galibaf, düşmanların İran'ın hiçbir koşulda, hiçbir kuvvete boyun eğmeyeceğini henüz anlayamadığını ifade etti. İran'da halkın dış tehditlere karşı koymanın yanı sıra günlük yaşamda ekonomik sorunlarla da karşı karşıya kaldığını ve bu durumun farkında olduklarını söyleyen Galibaf, İran düşmanlarının en büyük yanılgılarından biri buydu. İnsanların hayatı zorlaşırsa ve baskı artarsa ulusal birliğin zayıflayacağını düşündüler. Ancak İran halkı son haftalarda düşmanla mücadele alanında hala var olduğunu kanıtladı, dedi. Galibaf, halkın ekonomik sorunlarını gidermek ve temel ihtiyaç maddelerinin tedariki konularını incelemek üzere mecliste özel bir denetleme komitesinin oluşturulacağını aktardı.
1: İran, ABD ile yürütülen müzakerelerde Pakistan'a yanıtını bildirdi. Tahran, daha önceki şartlarını yinelerken Hürmüz'de yeni bir deniz kontrol alanı ilan etti. ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmeleri kritik eşik olarak nitelendirip tehditleri yineledi.
0: İran, Pakistan aracılığıyla yürütülen diplomatik temaslar kapsamında ABD'den gelen yeni bir yanıtın değerlendirildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'ın iletilen görüşleri incelediğini ve müzakerelerin devam ettiğini belirtti. İran tarafı müzakerelerde Gazze dahil olmak üzere bölgede çatışmaların sona erdirilmesi, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve deniz ticaretine yönelik kısıtlamaların kaldırılması gibi taleplerini yineledi. ABD Başkanı Donald Trump'sa yaptığı açıklamalarda sürecin tam bir dönüm noktasında olduğunu söyledi. Trump, anlaşma sağlanamaması halinde durumun hızla kötüleşebileceğini belirterek "Doğru cevapları almalıyız." ifadesini kullandı. ABD tarafı müzakerelerin son aşamalara geldiğini savunurken olası bir başarısızlık durumunda askeri seçeneğin masada olduğu mesajı da verildi. Bölgedeki gerilim sürerken İran, Hürmüz Boğazı'nda yeni bir deniz yetki alanı ilan etti. Basra Körfezi Boğazı Otoritesi tarafından duyurulan düzenlemeye göre, boğazdan geçiş yapacak ticari gemilerin önceden izin alması ve belirlenen rotalara uyması gerekecek. Yeni uygulama, Hürmüz Boğazı'nın geçiş düzeninde daha sıkı bir kontrol mekanizmasına geçildiği şeklinde yorumlanıyor. İran, bu düzenlemenin özellikle askeri olmayan gemiler için geçerli olacağını belirtiyor.
1: Trump'la Netanyahu 19 Mayıs'ta gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ne konuştu? Hala o Amerikan basınında tartışıyor. İran konusunda izlenecek yol üzerinde konuşmuşlardı. Bu konuda görüş ayrılığı yaşadıkları iddia edildi. ABD basınına göre görüşme sonrası Netanyahu telaşa kapıldı.
0: ABD Başkanı Donald Trump'la soykırımcı Netanyahu, İran konusunda görüş ayrılığı yaşadığı iddia edildi. Axios internet sitesine konuşan kaynaklar, Trump'ın Netanyahu'yla 19 Mayıs'ta yaptığı ve İran'la anlaşma çabalarının ele alındığı belirtilen telefon görüşmesinin detaylarını aktardı. Trump'la Netanyahu'nun izlenecek yol konusunda anlaşmazlık yaşadığı, Netanyahu'nun görüşmeden sonra telaşa kapıldığı öne sürüldü. Görüşmede Trump'ın Netanyahu'ya arabulucuların hem ABD hem de İran'ın imzalayacağı savaşı resmen sona erdirip İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın açılması gibi konularda 30 günlük müzakere sürecini başlatacak niyet mektubu üzerinde çalıştıklarını söylediği iddia edildi. Netanyahu'nun ilerleyen haftalarda Trump'la görüşmek üzere Washington'a gitmek istediği ileri sürüldü. Ayrıca Katar'la Pakistan'ın diğer bölgesel arabulucuların da katkısıyla revize edilmiş barış metni hazırladığı iddia edildi. Bir Arap yetkili, Katar'ın son taslak hakkında İranlılarla görüşmek üzere bu hafta başında Tahran'a heyet gönderdiğini öne sürdü. Ayrıca İran'ın bu taslağı kabul edip etmeyeceğinin ya da tutumunda önemli bir değişiklik yapıp yapmayacağının belirsiz olduğu iddia edildi.

0: Günlerdir konuşulan CHP'de mutlak tartışmaları sonuçlandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'de mutlak kararı verdi. Özgür Özel görevden uzaklaştırılırken Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının göreve iadesine karar verildi. Ayrıntılar haberimizde.
1: CHP'de mutlak kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP için mutlak kararı verdi. Mahkeme 4 ile 5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. olağan kurultayını iptal etti. Özgür Özel, Merkez Yürütme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini görevden uzaklaştırdı. Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu, parti merkezi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görev üstlenmesini kararlaştırdı. Kararın ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün 6 ay süren suskunluğunu bozarak bir video paylaşmış, dolaylı olarak parti yönetimini eleştirmişti.
2: Bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da.
1: CHP arınmalı diyerek Özgür Özel'i hedef alan Kılıçdaroğlu'nun videosunu partinin 22 milletvekili de paylaşmıştı. CHP'nin 38. olağan kurultayı için usulsüzlük ve oylamaya hile karıştırma iddiasıyla açılan davada 12 isim sanık olarak yargılandı. Bu isimler arasında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da var. Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu dosyada mağdur olarak yer alıyordu. Son duruşma 6 Mayıs'ta yapılmıştı. Peki mutlak butlan ne anlama geliyor? Bir işlemin baştan itibaren kanuna, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olmasıdır. Bu durumu düzeltmek mümkün değildir. İşlem hukuk dünyasında hiç gerçekleşmemiş sayılır. Butlan, hukuki bir işlemin veya sözleşmenin kanuna aykırılıklar nedeniyle hükümsüz ve geçersiz olması anlamına gelir. Hukuken ölü doğmuş veya hiç yapılmamış kabul edilir.
0: Borç yapılandırılması ve varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Söz konusu kanun teklifine göre bazı SGK borçları için taksit süresi 72 aya kadar çıkarılacak. Türkiye dışında elde edilen kazanç ise 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf olacak. Ayrıca verilen bir önerge ile varlık barışına girişim sermayesi yatırım fonları da dahil edildi.
1: Vergi muafiyeti, borç yapılandırması ve varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifi mecliste kabul edildi. Teklife göre kamuya borcu olan 15 milyon kişiye 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. Kabul edilen varlık barışına göre Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için gelir vergisi kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı %1 olarak uygulanacak. Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar için 20 yıl boyunca gelir vergisi müstesna tutulacak. Bu hüküm 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılanlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Gerçek kişilerin bu kapsama girmeden önce Türkiye'de elde ettiği gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı veya değer artışı kazancı nedeniyle mükellefiyetinin bulunması bu istisnadan yararlanmasına engel teşkil etmeyecek. Ayrıca kabul edilen bir önergeyle varlık barışına girişim sermayesi yatırım fonları da dahil edildi. Öte yandan gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikle nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan maaşları vergi dışı bırakıldı. Bu istisna Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülen İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılımcı firmalarda çalışanlar için brüt asgari ücretin 5 katı olarak uygulanacak.
0: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan doğum istatistikleri 2025 raporu Türkiye'de doğurganlık hızındaki düşüşün sürdüğünü ortaya koydu. Son verilere göre toplam doğurmanlık hızı 2001 yılında 2,38 seviyesindeyken 2025 yılında 1,42'ye kadar geriledi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Doğum İstatistikleri 2025 raporunu yayınladı. Verilere göre toplam doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 çocuk seviyesindeyken 2025 yılında 1,42'ye kadar geriledi. Canlı doğan bebek sayısı da aynı dönemde ciddi düşüş gösterdi. 2001 yılında 1.323.000 olan canlı doğum sayısı 2025 yılında 895.374 olarak kaydedildi. Doğan bebeklerin %51,4'ünü erkek, %48,6'sını ise kız çocukları oluşturdu. Nüfusun kendini yenileme seviyesi kabul edilen 2,10 doğurganlık oranının altına Türkiye ilk kez 2017'de düştü ve bu tarihten sonra düşüş eğilimi kesintisiz devam etti. İl bazında doğurganlık hızının en yüksek olduğu ilin 3,15 çocukla Şanlıurfa olduğu görüldü. Şanlıurfa'yı 2,53 çocukla Şırnak ve 2,23 çocukla Mardin izledi. Doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,09 çocukla Bartın oldu. Bartın'ı 1,10 çocukla İzmir, 1,11 ile ise Eskişehir, Ankara ve Zonguldak takip etti. 1000 kişi başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı da gerilemesini sürdürdü. 2001 yılında 1/20,3 olan oran 2025 yılında 1/10,4'e düştü. Raporda yaş gruplarına göre doğurganlık dağılımındaki değişime de dikkat çekildi. 2001 yılında en yüksek doğurganlık oranı 20 ile 24 yaş grubunda görülürken 2025 yılında en yüksek oran 96 ile 25 ile 29 yaş grubuna kaydı. Annelerin doğum yaşında da yükseliş kaydedildi. Doğum yapan annelerin ortalama yaşı 2001 yılında 26,7 iken 2025 yılında 29,4'e yükseldi. Doğum sıralamasına ilişkin verilerde ise 2025 yılında doğumların %42,8'inin ilk çocuk olduğu görüldü. İkinci çocuk doğumlarının oranı %30,5 olarak açıklandı. Rapora göre 2025'te toplam 29.060 çoğul doğum gerçekleşti. Doğumların %3,3'ü çoğul doğum olarak kaydedildi. Bunların büyük bölümünü ikiz doğumlar oluşturdu.
0: Medyatik isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Medyatik isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu yapıldı. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilerek operasyon düzenlendiği belirtildi. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da bir adres olmak üzere toplam 25 adreste 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi'nin de bulunduğu 14 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Serenay Sarıkaya'da gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tanınmış isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması 8 Ekim 2025'te başladı ve o günden bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim, ifade ve uyuşturucu için kanla saç örneği verdi. Soruşturma kapsamında tanınmış birçok isim hakkında tutuklama kararı verildi.
0: Yasa dışı bahis soruşturmasının merkezinde bu kez Hakkari ve Kocaeli var. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Hakkari'deki operasyonda 33 kişi yakalandı. Bunlardan 24'ü tutuklandı. Kocaeli merkezli 3 ilde daha yasa dışı bahis operasyonu vardı.
1: Yasa dışı bahis operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda ülke genelinde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı değerlendirilen şüphelilerin hesapları incelendi. Söz konusu ağın, Hakkari ayağında yer alan şüphelilerin 6 milyar lira illegal işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Bunun üzerine Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalarda tespit edilen şüphelilere yönelik 18 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleriyle Van ve Tekirdağ'ı kapsayan operasyonda 49 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla 9 şüpheli serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ayrıca Kocaeli merkezli 3 ilde de yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken bir kişinin cezaevinde olduğu, bir zanlınınsa firari olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri üzerine suça karıştıkları belirlenen 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 10'u tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.
0: Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a kurbanlık getiren besiciler bayrama sayılı günler kala pazarda yaşanan hareketlilikle ilgili İlki Haber Ajansı'nın muhabirine konuştu. Getirdikleri kurbanlıkların yarısına yakınını satan kimi besiciler geri kalan kısmını da hafta sonu satmaya hedeflediklerini dile getirdi.
1: İstanbul'daki kurban pazarlarından birisi Bahçeli Evler'de yer alıyor. İlçe belediyesi tarafından Çoban Çeşme'de hizmete sunulan kurban satış alanında bu yıl 117 çadır kuruldu. Bahçeli Evler pazarına yaklaşık 3000 büyükbaş, 4000 de küçükbaş kurbanlık getirildi. Kurbanlık satışlarındaki son durum ve beklentileriyle ilgili İlka muhabirine konuşan besicilerin çoğunluğu getirdikleri kurbanlıkların yarısını sattıklarını ifade etti.
3: Hayvanlarım güzel, kaliteli. Kaçırmayın derim. Fiyatlar uygun abi. Yani şimdi niye uygun? Yeme samana girdiye bakarsan çok uygun. Ama alıcıya da bakarsan çok pahalı. Ortaya buluyoruz abi ya. Kurtarırsa işte et kiloyu kurtardı. Et mesela 620 lira kesi. Biz 670, 680, 700 lira o gibi civarlarda et kilo hesaplayıp verip gidiyoruz yani.
4: Abi hayvanın kilosuna göre şimdi 800-850 kilo canlı hayvanlarımız 370-340-350 civarında gidiyor. Yani randıman olarak yani bazı hayvanda %58 randıman olur. Bazı hayvanda %50 randıman olur. Randımanına göre, kilosuna göre fiyat istiyoruz abi.
5: Allah bereket versin. Valla yarısını sattık. Allah nasip ederse inşallah. İnşallah yarısını da satacağız. Fiyatlar da geçen seneki rakamlara göre uygun. Satılıyor hayvanlarımız, satılıyor şu anda. Yani müşterilerimizi bekliyoruz.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı öncesi pazarlardaki son durumu değerlendirdi. Bayraktar, 3 milyondan fazla kurbanlığın alıcılarını beklediğini söyledi.
1: Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde uzmanlardan kurbanlıklara dair değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülke ekonomisinin bu süreçte fayda gördüğünü söyledi.
6: Son yıllardaki kurban satış verileri dikkate alındığında 2026 yılında yaklaşık 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 550 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin kurbanlık hayvanın kesileceği tahmin ediliyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak temennimiz hem üreticilerimizin emeğinin karşılığını aldığı hem de vatandaşlarımızın dini ve cümelerini huzur içinde yerine getirebildiği bir kurban bayramı yaşanmasıdır.
1: Bayraktar, Et ve Süt Kurumu'nun besicilerin elinde kalan hayvanları almasının önemine de dikkat çekti.
6: Bayram döneminde satışların beklendiği düzeyde gerçekleşmemesi halinde elde kalan hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından üreticinin yaptığı ek masraflarla dikkate alınarak mağduriyet oluşturmayacak fiyatlarla satın alınması büyük önem.

0: yaklaşıyor. Bu yaklaşım kurbanlık yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanması açısından kritik görülüyor.
1: Bu arada Kurban Bayramı öncesi çarşı ve pazarlarda da yoğunluk yaşanıyor. Lokum, şeker, kahve, kuru yemiş ve baharat ürünlerine rağbet olurken esnaf fiyatlarda büyük bir artış yaşanmadığını belirtiyor.
2: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep'te bayram alışverişi hareketlendi. Özellikle lokum, kuru yemiş, şeker ve baharat ürünlerinde yoğunluk yaşanırken esnaf siparişlere yetişmekte zorlandığını, 270, 200. Vatandaşlarsa kaliteli ve güvenilir ürünleri tercih ettiklerini kaydetti.
3: Bayram kalabalığı başladı evet de hem baharat hem şeker konusunda çok fazla satışlarımız var. Lokum, kuru yemiş aynı şekilde. Yoğunluk şu an devam ediyor. Şu an Kurban Bayramı olduğu için daha çok baharat ağırlıklı satış yapıyoruz. Biz kendi mağazamızda da lokum konusunda çok fazla çeşitimiz olduğu için yine en çok lokum ve kahve.
2: Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar daha çok lokum ve şekerleri tercih ettiler.
4: En çok burada aldığımız lokum ürünleriyle çerez ürünleri. Çünkü imalatı kendilerinde diyorlar.
5: Bayrama biraz birkaç gün daha var. Yavaş yavaş telaşlar da başladı. Genelde lokumlu tür şekerleri daha çok tercih ediyoruz.
6: Bayramda çocukların yediği yumuşak şekerler, bunları tercih ediyoruz. Havalar da sıcak malum. Çerezdir, koladır. Böyle yani. Belli başlı yerlerden genelde tercih ediyoruz. Yani herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum.
2: Batman'daki şekerleme esnafında da hareketlilik başladı. Batman esnafı, bayram alışverişlerinin özellikle son günlerde yoğunlaştığını belirterek, erken alışveriş yapmanın daha avantajlı olduğunu kaydetti.
7: Draje, çikolata, şekerleme bölümümüz hepsi eksiksiz bir şekilde tamamdır. Bol çeşidimizde, en iyi kaliteyle. Fiyatlarımız Ramazan bayramına aynıdır.
8: Tezgahlarımızı açtık, müşterilerimizi bekliyoruz. Vatandaşlarımıza her zamanki gibi hizmet sunmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi şekerlerimiz hazır. Şimdiden alsalar çeşit bolluğundan ötürü istedikleri şekeri bulabilme imkanları var. Ama son günlere doğru maalesef çeşitler azaldıkça istediğimiz şekeri de bulamayabiliyoruz yani.
1: Umut Kervanı Bursa'da Kurban Bayramı öncesinde sosyal market projesi kapsamında yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulundu. Aileler markette yer alan temel ihtiyaç ürünlerini kendi ihtiyaçlarına göre seçerek alırken yardım çalışmalarının bayrama kadar süreceği belirtildi.
2: Bursa Umut Kervanı Derneği Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye gıda yardımında bulundu. Sosyal market projesi sayesinde aileler kendilerine sunulan ürünler arasından ihtiyaç duydukları temel gıda ve yaşam malzemelerini kendi tercihlerine göre seçebiliyor. Böylece aileler hem ihtiyaçlarını belirleme imkanı buluyor hem de alışveriş ortamında destek almanın mutluluğunu yaşıyor. Gönüllüler de ailelerin alışveriş sürecinde yardımcı oluyor. Yardım almaya gelen vatandaşlarsa yapılan desteklerden dolayı hayırseverlere ve dernek gönüllülerine teşekkür etti. Bursa Umut Kervanı Derneği Başkanı İsa Güvendik, bayram öncesi ve sonrası yardımların devam edeceğini söyledi.
9: Aile sayılarımız artıyor, dağıtımlarımız daha da artarak devam ediyor. Mayıs ayında da dağıtımlarımız başladı. Bugün ikinci günümüz. İki günden beri dağıtımlarımızı yapıyoruz. Yüzlerce ailemiz geldi. İhtiyaçlarını gönüllerince alıyorlar. İhtiyaçlarını karşılıyorlar. Zaten kermesimizi yaptık. Hamdolsun kermeste gelen miktarları ailelerimize dağıtıyoruz.
2: Güvendik, hayırseverlere de teşekkür etti.
9: Çalışanlarımız inşallah böylece bayrama kadar devam edecek. Bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmayan, sürekli destekleyen, muhtaç ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılayan, yetimlerimizin ihtiyaçlarını karşılayan, hem gıda olarak hem sosyal marketimizi destekleyerek hem bayramda etler olarak hem de onların yaptıkları bağışlarla onların harçlarını ihtiyaçlarını karşılayan nakdi olarak ihtiyaçlarını karşılayan tüm hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Onlar iyi ki varlar. Onlarla birlikte olmak, onlarla beraber çalışmak, bu hayırda ortak olmak bizi çok memnun ve mutlu ediyor.

0: Mayıs ayının son günlerindeyiz. Fakat yağmur etkisini arttırmaya devam ediyor. Hatay'a gideceğiz çünkü Hatay'da şiddetli yağış sonrası yaşanan heyelanla birlikte müstakil bir ev çöktü. Yaşanan afette 3 kişi kurtarıldı. Ancak hastaneye kaldırılan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.
1: De böyle oluyor. Yani daha önce eski zamanlarda oluyor da bu kadar afet olmadı yani. Bu hakiki bir afettir yani. Hayvanlarımız sefer oldu.
2: Hatay'da şiddetli yağış etkili oldu. Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagut mahallesinde yağışla birlikte heyelan yaşandı. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi nedeniyle Hacı Ömer Alpagut mahallesindeki dağ yamacına inşa edilen ev çöktü.
3: Şu yukarıdan bir ev yıkıldı. İçinde 5 tane yaralı var. Bir kişi maalesef kaybetti. Şu anda arkadaşlar, Afat gelen arkadaşlar, polis arkadaşlar hepsi yardımcı oldu. Allah razı olsun.
2: Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, afat ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla kurtarılan biri çocuk 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Hatay genelinde etkisini artıran yağış nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ulaşım aksadı. Antakya'da çevre yolu göle döndü. Sel nedeniyle çevre yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintisinde mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı. Antakya Samandağ Karayolu'ndaki köprüde çökme meydana geldi. Samandağ'ın Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi. Belediye ekipleri su baskınlarının yaşandığı noktalar ile çöken köprünün onarımı için çalışma başlattı.
4: Efendi haberler sona erdi.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan...

0: Şimdi reklamlar.
1: Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342 Instagram @yuvamkoltukbatman. Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Özpolatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Adis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6. Numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: 24 saat kaliteli yayın bu frekansta. 99.1 Aksa FM.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Allah gökten belli bir ölçüye göre su indirdi. Biz onunla ölü bir memlekete yeniden hayat verdik. İşte siz de kabirlerinizden böyle diriltilip çıkarılacaksınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
4: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
1: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Bu frekansta huzur, samimiyet, ilkeli ve seviyeli programlar var. 99.1.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksa FM 99.1. Roman Kuşağı 1. Roman Kuşağı başlıyor.

0: Ana Yüreği 5. Bölüm.
1: Günler, haftalar geçiyordu. Sümeyye Hanım çalışmasını hiç yılmadan devam ediyordu. Sümeyye Hanım'ın her hafta ektiği İslam tohumları gönüllerde yavaş yavaş filizlenmeye başlamıştı. Yine günlerden perşembeydi. Cemil Bey yine ilçede yoktu. Habibe işlerini ayarladı. Öğlen sonu Zeynep'le birlikte yola koyuldular. O hafta Sümeyye Hanım kadının örtüsünü anlatıyordu. Muhterem Müslümanlar, bu haftaki konumuz tesettür. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Ey peygamber, eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden üstlerine giymelerini söyle. Onların tanınması ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur. Allah çok bağışlayandır, çok esirgiyendir. Bacılarım, dikkat edecek olursak Allah Celle Celaluhu işi keyfiyete bırakmamış, Müslümanım diyen her kadın bu ayet-i kerimenin muhatabıdır. Ama bizler haşa Allah'tan iyi biliyormuşçasına, ''Aa, bu asırda da kapanmak olur mu? Ben Allah'a inanıyorum, benim kalbim temiz.'' deyip mesuliyetimizin kalktığını zannediyoruz. Bizim kitabımız Kur'an ise araştıralım, bakalım sadece kalbi pisler örtülsün diye bir ayet var mıdır? Hazreti Ayşe, Hazreti Fatıma gibi validelerimiz kalpleri pis olduğu için değil haşa, Allah'a hakkıyla iman ettikleri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı önder kabul ettikleri için boyun eğip itaat etmişlerdi. Kulluğun gereği de buydu. Ne diyordu Aleyhisselatü Vesselam? Sizden biriniz arzusunu, yaşantısını benim getirdiğim bu Kur'an'la uydurmadıkça iman etmiş olmaz. Ve yine bir hadis-i şeriflerinde iman nedir sorusuna, dille ikrar, kalple tasdik ve hareketlerle de onaydır buyurdular. Yani bizler inandığımızı dille söylemekle kalmayıp kalple de tasdik edeceğiz. Bu yeterli mi? Hayır, asla. Hareketlerimizle de Allah ve Resulüne inandığımızı belli etmek zorundayız. Şayet gerçekten inanıyorsak. Kardeşlerim, şayet bizler dışarıda Allah'ın çizdiği ölçü üzerinde değil de moda sahiplerinin çizdiği ölçü üzerine giyinip gezmelere gidiyorsak hangisine iman etmiş oluruz? Buyurun, kararı siz verin. Üzerimizdeki giysi hangisine iman ettiğimizi göstermeli değil mi? Bacılarım, bugün de bu kadar. Fakat bu konuda daha fazla bilgi istiyorsanız Cafer Tayyar'ın Dokunmayın Bacım adlı kitabını okuyabilirsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Habibe'nin mahalle arkadaşı Makbule hemen kalktı. Habibe'nin yanına gelip Habibe'ye, ''Habibe, bir şey konuşacaktık. Sen misin? Ne haber Makbule? Hayırdır, seni dinliyorum. Ben Yüksel abla, Hülya, Asiye ve Hanife aramızda anlaştık. Diyoruz ki, madem Müslümanız, o halde biz de dinimiz için bir şeyler yapalım. Bize katılır mısın?'' ''İsterdim. Fakat benim mazeretlerim var. Katılamam.'' ''Yeter ki iste.

olmaktır. Yani imandır. Önce imanı öğrenmeliyiz. İman nedir? Allah'ın kabul ettiği ve etmediği iman nedir? Her inandım diyen iman etmiş olur mu? Kelime-i tevhid nedir? İmanın kurum yolları nasıldır? Sonra şirk nedir? İlah nedir? Rab nedir? Velhasıl imanın konusu olan her şeyi ilk öncelikli olarak öğrenmeliyiz. Buna en çok sevinen de Sümeyye Hanım olmuştu. Kitap konusunda hiç endişeniz olmasın. Bizim kitaplığı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz demişti. İşte böyle başlamışlardı çalışmaya. İslam'ı tanıdıkça babalarının baskısı Habibe ve Zeynep'e eskisi kadar zor gelmiyordu. Babalarından birkaç kez dayak yemelerine rağmen başörtülerini açmamışlardı. Habibe, ne yapalım, bu da bizim imtihanımız diyordu. Babaları bazen üzerine gidiyor, bazen hiç aldırmıyordu. Çocuklar bilmiyorlardı ki kadından randevu aldı mı iyi ama randevu alamadı mı adeta kuduruyordu. Çocuklar dayakları da genellikle o zaman yiyorlardı. Şehvetini ilahlaştırmıştı. Zavallı çocuklar da babalarının şehvet ilahı yüzünden zor günler geçiriyordu. Günler bu şekilde geçip giderken bir gün Cemil Bey, ''Saat 10'da, yo olmaz, kız etme eyleme, eylemeymiş, zaten gelmez olası öğretmen gelmeden önce işlerim daha iyiydi. Birkaç müşterimi yoldan çıkarmış, ancak birini bulmuşum, sen nasılsa daimisin, onu kaçırmayayım bari.'' Cemil meraklanmıştı, sordu, ''Ne yapmış o öğretmen, daha ne yapsın, kahveci Muhsin vardı ya, onunla anlaşmışlar, kahvesine küçük bir kitaplık koymasına izin vermiş. Bir müddet sonra da kumarı kaldırıp çay içmek kıraathanesi yapmış. Bunu biliyorum. Benimkiler de oraya takılıyorlar. Onlar da yoldan çıkmışlar. Yok tövbe etmişlermiş, biz de Müslümanız. Ne yapalım ekmek parası, hem Allah affedici değil mi? Bunlardan bana ne? Sana bir şey diyen olmadı. Ya bu gece gelirim ya da ben artık gelmem, bilmiş ol. Aman Cemil'im, sen şakadan da anlamıyorsun. Peki ama 12'den sonra, tamam mı? Kadın Cemil'i kaçırmak istemiyordu. Çünkü bakkaldan istediği şekilde yararlanıyordu. Tamam, fakat ötekini gözüm görmesin. Zaten senin başkalığın da olmasa. O gece 12'den sonra çocuklar uykudayken evden yavaşça çıkıp kapıyı örttü ve yoluna koyuldu. Habibe gece uyandığında su içmek ihtiyacı hissetti. Babaları her zaman salonda yatar, yattıktan sonra rahatsız edilmekten hiç hoşlanmazdı. Onun için kızlar da babaları yattığında hemen odalarına çekilir, odalarında bir fiskosla konuşurlardı. Habibe babası duymasın diye kapıyı yavaşça açıp salona çıktığında babasının yatakta olmadığını gördü. Tuvalete çıktığını düşünerek mutfağa geçti. Suyunu içip odasına dönerken babasının evde olmadığını anladı. Kapıya baktı, kapı kilitli değildi. Terlikleri orada, ayakkabıları ise yoktu. Korktu, kapıyı kilitledi ve oturup beklemeye başladı. Saat 02'de uykuya daldı. Uyandığında sabah ezanı okunuyordu. Kalkıp abdestini aldı, kafası allak bullaktı, Zeynep'i de kaldırdı. Mustafa'yı da çağırdı fakat o her çağrıldığında sövüp sayıyor, Habibi aldırmıyor yine çağırıyordu. Mustafa 9 yaşına yaklaşmıştı. Peygamberimiz 7 yaşına geldiklerinde çocuklarınıza namazı emredin buyurmuştu. Kendisi de annelik görevi yaptığına göre onu alıştırmaya gayret ediyordu. Çünkü geçen gün okuduğu kitapta şu hadis-i şerife rastlamıştı. Hepiniz çobansınız ve hepiniz emriniz altındakilerden mesulsunuz. Mustafa yine inadına sövüp saydı ve kalkmadı. Bu çocuk hiç laftan anlamıyor diye söylendi Habibe. Zeynep babasının yatağını boş görünce, abla babam nerede? Dışarı mı çıktı? Yoksa namaza mı kalktı? Nerede o günler? Ablası ne desin bilemedi. Kendisi dedikodulardan babasının neler karıştırdığını az buçuk biliyordu. Fakat Zeynep'e nasıl izah etsin, ne desin? Zeynep çok akıllı bir kızdı. Sürdükleri hayat sadece Zeynep'i değil, kızların ikisini de çabuk olgunlaştırmıştı. Ablasının durakladığını görünce, biliyorum, o kadına gitmiş değil mi? Çok dua ediyorum. Allah'ım babamı da düzeltse, Müslüman olsa da bu işlerden vazgeçse, benim de Sümeyye teyze gibi olmama engel olmasa. Sen bunu nereden biliyorsun? Biliyorum. Çünkü kışın bir defasında bakkala gitmiştim. O kadın kucağını doldurmuştu. Çıkarken de babama, akşam 9'da hesaba yazarsın dedi. Ben de hesap defterine baktım, o kadının hesabı yoktu. Hem mahalleden kimse ona gidip gelmiyor. Boşver güzelim. Hadi namazlarımızı kılıp dua edelim. Abla, annem ilk evlenmiş değil mi? Hadi, namaz kerahate girecek. Kızlar namazdan sonra yatmadılar. Zaten yatmaya gayret ediyorlardı çoğu zaman. Sabah saat 7'den sonra Mustafa'yı bakkala gönderdiler. Bakkal açık değildi. Mustafa geri geldi. Habibe bayağı endişelenmişti. Belli etmemeye çalışarak, Zeynep, komşudan bir ödünç ekmek al da gel. Siz yiyin, okula gidin. Zeynep, ben yemeyeceğim, diyerek hazırlanıp okulun yolunu tuttu. Öğretmeni Darwin teorisine inanan biriydi. Zeynep çalışkan olmasına rağmen başörtüsünden dolayı

0: Zeynep'i sevmiyordu. Bir gün derste insanların Ceddi'nin maymun olduğunu anlatırken Zeynep ayağa kalktı. "Öğretmenim, siz dedenizin maymun olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Geçen derste şehit dedelerimiz demiştiniz. Maymunlar şehit olur mu?" "Kes küstah seni. Bu dersten zayıf aldın."
1: "Ama dersimiz resim."
0: Öğretmen hızla yaklaşıp Zeynep'in suratına iki tokat yapıştırdı. Zeynep ise hiç aldırmamıştı. Verdiği cevaptan memnundu. O gün yine öğretmenin aksiliği üzerindeydi. "Zeynep, beni iyi dinle. Bundan böyle okula başörtüyle gelmeyeceksin."
1: "Öğretmenim, ben örtüyü dışarıda takıyorum. Okul insan dışındaki hareketlerine de mi karışıyor?
0: Fazla gevezelik istemiyorum." Karşı taraftan Abdullah Bey kızın sıkıştırıldığını görünce, "Öğretmen hanım, kızı sıkıştırmaya hakkınız yok. Sanırım çocuk derste kapatmıyor. Dışarıya da karışmaya hakkımız yok," diye müdahale etti. Öğretmen ise sinirli sinirli yürüyüp gitti. Abdullah Bey, "Aldırma kızım, bir şey yapamaz. Öğretmenin de olsa dışarıdaki hareketlerine karışmaya hakkı yok." Öğlen paydosunda doğruca eve geldi. Halen babalar ortalıkta yoktu. Habibe yarına kadar bekleyip çıkmazsa etrafa öyle haber vermeyi düşünüyordu. O günlük ekmeği evde fırına atarak pişirdi. Akşam olup hava karardığında çocuklar hiç konuşmuyor, korkuyorlardı. Babalarına da bir şey olsa ne yapar, kimin yanında kalırlardı? Ve birden... Kim o demeye cesaret edemiyorlardı. Kapı tekrar vurulunca Mustafa, "Kim o?" diye seslendi. "Aç oğlum, benim." Gelen babalarının sesiydi. 12'den sonra gidince sabaha karşı uyumuş, saat 9.30'da uyanmış. Kimse görür diye utancından akşam olmasını bekleyip eve gelmişti. Zavallı, kimden utanması gerektiğini hala idrak edemiyordu. Habibe ile Zeynep göz göze geldiler. İkisinin de hıçkırıkları boğazlarına düğümlendi. Kapı açıldı, Cemil içeri girdi. Ne desin kendisi de bilmiyordu. Çocuklar artık büyük, hepsinin de aklı eriyordu. Divana çöktü. Garip garip hislerle doluydu. Habibe zoraki, "Bir şey ister misin? Yiyecek," diyebildi. "İstemem. Su hazırla, banyo yapacağım." Mustafa babasına dönerek, "Baba, seni merak ettim, neredeydin?" Zeynep birden, "Sana ne? Babalar gider, evlatlar sormaz. Allah babanın nerede olduğunu biliyor ya." "Ne biçim konuşuyorsun bacaksız?" Zeynep'in kulağının dibine bir şamar attı.
1: "Ne konuştum ki? Sadece sorma dedim, yalan mı? Allah biliyor."
2: "Sus! Bir de bana karşı mı geliyorsun? Cevap verme, itin doğurdu. Anında başım oca kesiliyordu."
1: "Sana karşı gelmiyorum. Gittiğin yeri ben de biliyorum, Allah da biliyor. Allah'a karşı geldiğin için Allah da sana soracaktır."
0: Zeynep bir güzel dayak yedi. Habibe babasının elinden kardeşini almaya çalıştı. Fakat dayaktan o da nasiplendi. Sonunda dayanamayarak,
2: "Vur! Vur baba, vur! İçin rahatlayıncaya kadar vur! Vurmakla kurtulacağını zannetme. Allah haklının hakkını alacaktır. Onun için ahiret vardır. Yoksa burada zalime güç yetiremeyenlere haksızlık olurdu."
0: Cemal sinirine hakim olamıyordu. Tam Zeynep'i bırakıp Habibe'ye konuştuğu için vuracaktı ki Zeynep'in burnundan kan fışkırdı ve Zeynep dayanamayarak bayıldı. Çocuklar ağlıyordu. Baba da ne yapacağını şaşırmıştı.
2: "Ne duruyorsun lan? Su getir."
0: Habibe'nin elleri titriyordu. Ya Zeynep'e bir şey olduysa, ya öldüyse, "Allah'ım onu bana bağışla," diye dua etti içinden. Bir saat sonra Zeynep hafiften kendine gelmiş, gözlerini açmıyordu. Mustafa köşeye sinmiş, babaları ise sigaranın birini yakıp diğerini söndürüyordu. Çocuklar korkudan sessiz sessiz ağlıyordu. Onlara ağlamak da yasaktı. Zeynep'in gözleri kapalı, sicim gibi yaş döküyordu. Cemil Bey düşündü. Çocuk dövmekle vicdanım olmayan vicdanım mı rahatlamıştı? Şimdi gerçekleri söyleyen çocuğu susturuyordu. Ya Allah'ı ne yapacaktı? Nereye kaçacaktı? Hangi zorbalıkta, hangi yanıcı şahitle mahkemeyi kazanacaktı? Düşünmek bile istemiyordu. Kalktı, duş aldı, yatağına uzandı. Habibe sabaha kadar yatağına girmedi. Sabah ezanında Zeynep'i kaldırmak için yanına gitti. Kıyamıyordu kaldırmaya. Ne güzel uyuyordu. Ama gözünün biri morarmış, burnundan gelen son kan damlası hemen dudağın üzerine pıhtılaşmıştı. Habibe sessiz sessiz ağlamaya başladı. İçi burkulmuştu. Bir yandan ağlıyor, bir yandan da sitem ediyordu.

Huzeyfe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi ipek ve atlas giymekten, altın ve gümüş kaplarda su içmeyi ve kullanmayı yasakladı ve şöyle buyurdu. Bunlar dünyada kâfirlerin, ahirette de sizin olacaktır.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

103. bölüm. Bedir Muharebesi'nde Utbe ile savaşırken yaralanan ve Medine'ye ulaşamadan şehadet şerbetini içen Ubeyde'nin hanımı Zeynep bin Huzeyme, öteden beri yardımseverliğiyle tanınan bir hanımdı. Müslüman olmadan evvel bile fakir ve muhtaçlara iyilik için uzanan bir elin sahibi olarak bilinirdi. Bundan dolayı ona Ümmül Mesakin, yani fakirlerin anası denilirdi. Onun bu asil davranışları İslam dinini kabul ettikten sonra da devam etmiş, Allah rızası için gücü yettiğince yedirmiş, giydirmişti. Şu kadar ki birinci kocası onu boşamış, ikinci kocası olan Ubeyde de Bedir'de Allah için can vermiş, iki defa dul kalmıştı. Bedir muharebesinin üzerinden bir yıl geçmiş, Ramazan ayı girmişti. Nebiler Sultan Efendimizin Ramazan ayının ilk 10 günü rahmettir buyurduğu biliniyordu. Bu rahmet, Zeynep Hanım için özel manada bir başka rahmet olarak tecelli ediverdi. Bir gün kapısı çalındı. Müminlerin annesi olma şerefi teklif edildi. Alemlere rahmet olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı olmayı kabul ediyor musun denildi. Böyle bir teklifi deli olan bile geri çevirmezdi. Her haliyle o şerefe layık olan bir hanım olarak yetişmiş, ruhi bakımdan sanki bu şeref için hazırlanmıştı o. Memnuniyetle kabul ettiğini bildirdi. Böyle bir saadet tacını giymesini Allah murat ettiyse, peygamber murat ettiyse, saadeti onların yolunda arayan bir kul olarak Zeynep Hanım ne diyebilirdi? Böylece evveli rahmet olan bu mübarek ayın evvelinde kendi ocağını terk etti. Ümmül Mesakin olma mertebesinden Ümmül Müminin mertebesine ulaşmak üzere Sultan-ı Enbiya Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın evine girdi. Her haliyle bu hayata hazır olan Zeynep Hanım için dünyadan alınacak bir başka nasip yoktu. Bu saadeti hiçbir şeyle değişmezdi. Ey Allah'ın peygamberi! Fatıma'dan bir torunun oldu. Resulullah Efendimiz'e bu müjde geldiği zaman Ramazan ayının ortalarına ulaşmış bulunuyordu. Fatıma evleneli ise 10 ay olmuştu. Hazreti Fatıma'nın yanına geldi. Nur topu gibi yavru dedesinin kucağına verildi. Efendimiz onun sağ kulağına ezan

Müminler yine sahura kalkıyor. Yine günlerini oruç ibadetleriyle süslüyor. Allah'ın kendileri için hazırladığı ve kimselere açıklamadığı sevabını alacakları inancı içinde günlerini geçiriyorlardı. Bir ikindi namazı kılınmıştı. Server-i Enbiya Efendimiz ashabına dönmüş ve Mevlasının huzurunda nurlanan yüzünü nurlanmak isteyen gözlere çevirmişti. Her zaman güzeldi ama bazen bir vahyin ardından veya namazın sonunda o hale geliyordu ki bakan gözler bu güzelliğe ve heybete tahammül edemeyeceğini anlıyor ve yere indiriyorlardı. Yine böyle bir anındaydı. Mescidin içinde dolaşan gözleri sessizce oturmakta olan bir zata çevrildi. Gülümsedi. ''Ey Übey!'' diye seslendi. Übey bin Ka'b derhal ayağa kalktı. ''Emir buyurunuz ya Nebiyallah!'' dedi. Peygamber Efendimiz kendisini yanına davet ediyordu. Edeple, hürmetle ilerledi ve işaretle oturdu. ''Allah Teala sana Beyyine suresini okumamı emretti ey Übey!'' Bu sözler Übey'in kulaklarını yakar gibi oldu. Gözlerinin içi kızardı. ''Anlayamadım ey Allah'ın Resulü!'' diyemedi. Bir iki saniye bekledi. ''Benim adımı söyleyerek mi bunu emretti ya Nebiyallah?'' ''Evet.'' Übey gözlerine hücum eden yaşları saklama lüzumunu hissetmedi. Çünkü ağlayan sadece kendisi değildi. Böyle mutlu bir müjdeyi duyanlar arasında da gözlerini silenler vardı. ''Dinliyorum ey Allah'ın Resulü. Rabbimin emri başım üzeredir.'' Peygamberler İmam Efendimiz bu özel emri yerine getirmek üzere besmele çekti ve okumaya başladı. Ehli kitaptan ve müşriklerden kafir olanlar kendilerine açık bir delil gelinceye kadar dinlerinden ayrılmadılar. O delil Allah tarafından vazife verilen bir peygamberdir ki tertemiz sahifeleri onlara okuyor. O sahifelerde değerli yazılar mevcuttur. Ehli kitap olanlar ancak kendilerine açık bir delil geldikten sonra tefrikaya düştüler. Sadece Allah'a yönelen, dini sadece Allah'a tahsis eden kimseler olarak Allah'a ibadet etmek, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmiş değillerdi. Doğru dürüst din de işte budur. Ehli kitaptan inkar edenlerle müşrikler cehennem ateşindedirler. Orada devamlı kalacaklardır. İnsanların en şerlileri onlardır. İman eden ve iyi amel yapanlar da insanların en hayırlı olanlarıdır. Onların Rableri yanındaki mükafatları alt tarafından ırmaklar akan Adın cennetleridir. Onlar orada devamlı, ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mevki ve makam Rabbine karşı saygı ve hürmeti olanlara aittir. Übey ölçüye sığmayan bir saygıyla, heyecanla dinledi. Önce bütün vücudunun diken diken olduğunu hissetti. Sonra bu hal yavaş yavaş geçti. Kalbine bir huzur ve sükun çöktü. Bu huzurun verdiği manevi haz ve lezzeti Übey ömrü boyunca hiç mi hiç hissetmemişti. Kendini mana alemlerinin sultanından gelen okuyuşa terk etti. Fark edebildiği tek şey ruhunun Resulullah Efendimizin okuyuşuyla adeta bir hamur gibi yoğruluşuydu. Übey bu sureyi ezbere biliyordu. Defalarca okumuş, hatta Efendimiz'den gerek namazda ve gerekse namaz haricinde dinlemişti. Ama hiçbirinde bu defaki okuyuşta hissettiği lezzeti, huzuru, ürpertiyi, heyecanı duymuş değildi. Beyyine suresi sona erdiği zaman Resulullah Efendimiz Yüce Mevla'nın özel bir ikramına nail olan Übey'e tebrik ve takdir eden gözlerle baktı.

Übey'in yüzüne vuran pırıltılar, onun ruhunun yepyeni bir hayata kavuştuğunu, mana alemlerinden esip gelen rahmet rüzgarlarını teneffüs ettiğini anlatıyordu. O artık bir saat evvelki Übey değildi. İsmini bizzat Allah Teala anmış, Habibi Edibini sırf kendisiyle ilgili bir vazifeyle görevlendirmişti. Ashab arasında pek çok insanın can atacağı derecede büyük bir şerefti bu. O gece Übey sevinç gözyaşları döktü. Peygamberine kendi adını bildirerek bu mübarek sureyi okumasını emreden Rabbine hamd ve şükürlerini takdim etti. Ruhunda çalkalanan duyguları dile getirebilmesi imkansızdı. O günkü duyduğu mutluluğu hayatı boyunca duymuş değildi. Acaba Resulullah Efendimizin takdir edeceği derecede güzel Kur'an okuyan Übey'e Kur'an'a olan hizmetinin bir mükafatı mıydı bu? Dili kıpırdamıyor, gönlü bir şeyler mırıldanıyordu. O, bitmeyen gecelerde sessiz, sakin ve mahzun, karanlıklara dalıp ebedi aydınlığı hissedebilsem, mahşukun sevdasıyla kavrulup seher vakitlerinde kapanıp secdeye ağlayabilsem, dilimde tesbih, gözlerimde yaş, gönlümde yakarış, ah ne olurdu Rabbim, sana bir karış yaklaşabilsem, dua, niyaz, temenniyle rızayı bariye erişebilsem, kalbimin ızdırabını seni içinde bulup dindirebilsem, oturup seyretsem gökyüzünün parlayan yıldızlarını, küçülen gözlerimle ufukta kaybolabilsem, ana, baba, yar ve yarandan vazgeçip yüce sevgiliye kavuşabilsem. İhtimal ki Übey o gecenin sabahını uykusuz gözlerle ve uyanık kalbiyle getirecekti.

Bir gün Resulullah Efendimiz evlatlı Zeyd'i karşısında buldu. ''Ya Nebi Allah, benim için dünür olmanı arzu ediyorum.'' dedi. ''Kime?'' ''Zeynep bin Cahşa.'' Resulullah Efendimiz bu istekten hoşlanmadı. Pek yakından tanıdığı halasının kızı sert bir mizaca sahipti. Öteden beri Araplar arasında pek değer verilen bir soydan geliyordu. Bunun karşısında Zeyd azatlı bir köleydi. Birbirine zıt olan iki tabiat birleşirse, büyük fedakarlıklarla ancak devam ettirilebilen tatsız bir evlilik meydana çıkardı. Bu durumu Zeyd'in anlaması icap ederdi. Kırmayacak ifadelerle anlatılanlar işi halletmedi. Zeyd bu konuda ısrarlıydı. Daha sonra yaptığı müracaatla aynı düşüncede olduğunu tekrarladı. Server-i Enbiya Efendimiz onun bu isteğini halasının kızına ulaştırdığı zaman istek hoş karşılanmadı. Zeynep ve aile efradı bir nikahın yapılmasını arzu ediyorlardı. Fakat bu durumda damat Resulullah Efendimizin bizzat kendisi olmalıydı. Güzelliğiyle, tertemiz bir soya bağlı oluşuyla onu böyle bir şerefe layık görüyorlardı. Fakat bu işte sadece Zeyd'in arzusu yürümeyecekti. Resulullah Efendimiz işi Zeynep ailesinin arzusuna bırakmayı anlatan ilhamla hareket ederek tekrar dünür oldu. Onlar hala Resulullah Efendimiz'e bu işin sonunun çıkmaz sokak olduğunu anlatmaya çalışıyorlardı ki Cenab-ı Mevla'nın vahiy geliverdi. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman mümin bir erkekle mümin bir kadın için kendi içlerinde muhayyerlik yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse muhakkak ki açık bir sapıklığa düşmüş olur. Bu hüküm özellikle kendileri için indirilmiş bulunuyordu. Artık Resulullah Efendimiz Zeynep'e ''Ben seni evladım Zeyd için istiyorum.'' dediği zaman Zeynep ''Hayır kabul etmiyorum.'' deme hakkına sahip değildi. ''Bir düşüneyim, belki kabul edebilirim.'' deme hakkı da yoktu. Yapabileceği itiraz yolu kalmayan Zeynep Hanım son bir defa daha Efendimiz'e sordu. ''Ey Allah'ın peygamberi, benim ona varmamı hoş karşılıyor musun?'' ''Evet, o halde ben Allah ve Resulüne isyan etmeyi düşünmüyorum.'' Böyle sona erdi görüşme. Düğün için fazla beklenmedi. Biri pek hevesli, diğeri sırf Allah'ın emrini reddetmemek için evet diyen çiftin nikahları kıyıldı. Hüsame'nin anası Ümmü Eymen'in bu evliliğe bir diyeceği yoktu. Onun artık evlilik hayatından beklediği fazla bir şey yoktu. Zeynep Hanım için bir kuma olmaktan çok iyi bir kaynana, iyi bir can yoldaşı olabilirdi. Ve günler böyle geçmeye başladı. Bedir mağlubiyetinin üzerinden geçen aylar, kalplerde çöreklenen intikam hislerini silip atamamıştı. Ölenleri hatırlatacak pek çok şey vardı ortada. Fakat unutturacak bir şey yoktu. Bıçak bilenir gibi bilenen dişler, bakarken alev alev yanan gözler, bu işin Bedir'de bitmediğini anlatıyordu. Cübeyr bin Mutim üst üste yuvarladığı hurma şarabıyla dolu kadehini son bir defa daha doldururken, içeri giren simsiyah bir köleyi tepeden tırnağa süzdü. ''Seni önemli bir iş için çağırdım.'' dedi. Adam sessizce bekledi. Cübeyr sözlerine devam etti. ''Biliyorsun amcam Tuaym'e Bedir'de öldürüldü. Senden beklediğim şey intikamımı almandır.'' Cübeyr birkaç saniye bekledi. Sonra gözlerini siyah adamın gözlerine dikti. ''Muhammed'in amcası Hamza'yı öldüreceksin. Bir amcaya bir amca. O zaman yüreğimde yanan ateşe su serpilecektir.'' Siyah adam kekeledi. Fakat Hamza'yı öldürmek, Cübeyr bir işaretle onu susturdu. ''Vahşi gibi bir adama böyle sözler yakışmaz. Sen attığını vuran bir kişisin. Eğer Hamza'yı öldürebilirsen hürriyetini elde etmiş olacaksın.'' Vahşi'nin gözlerinde hafif bir pırıltı sezildi.
Bunu bir bulanıklık takip etti. Bir müddet öylece kaldı. Cevap veremedi. Ne düşünüyorsun? Hamza'nın karşısına durmak, ölümü kucaklamak demektir. Hürriyet güzel şey ama ölüm daha acı. Fazla gevezelik istemiyorum, dedi Cübeyr. Sen Hamza'nın karşısına çıkacak ve onunla savaşacak değilsin. Onu uzaktan kollayacak ve bir fırsatını bulup harbeni fırlatacaksın. Senden istenilenin işte hepsi budur. Ayrıca bundan böyle hiçbir iş istenmeyecektir senden. Bütün vazifen mızrak talim yapmaktan ibaret olacaktır. Canının istediği bir köşede, canın nasıl istiyorsa öyle çalış. Yeter ki bir gün bana Tuayme'nin intikamını aldın de. Vahşi attığını vuran bir adamdı. Elinden çıkan mızrak daima hedefini bulur, nişan aldığı yere saplanırdı. Artık günleri mızrak talimi yapmakla geçiyordu. Bir gün yine işine gidiyordu. Kısa boylu, sert bakışlı bir kadın onun yolunu kesti. ''Nereye böyle yağ tulumu?'' dedi. ''Atış talimi yapmaya.'' ''Bana bak Vahşi, senin ne için hazırlandığını biliyorum. Eğer gerçekten Hamza'yı öldürebilirsen, benden de ayrı bir mükafat göreceğini hiç unutma. Seni mutlaka memnun edeceğim.'' Vahşi'nin yüzünde acı bir gülüş belirdi. ''Hamza'yı öldürmek kolay iş değildir. Biliyorum kolay olmadığını.'' Eliyle göğsüne vurarak sözlerine devam etti. Şuramda bir ateş yanıyor. Hamza hayatta kaldıkça da sönmeyecektir. Eğer kalbime şifa verebilirsen şifa bulacaksın. Vahşi cevap yerine hafif bir gülümsemeyle karşılık verdikten sonra ayrıldı. Bundan sonra o bu kadını ara sıra görecek ve her defasında "Kalbime şifa ver, benden de şifanı bul ey Vahşi" sözünü duyacaktı. Bu kadın, meşhur Utbe bin Rebiya'nın kızı ve Ebu Süfyan'ın karısı Hint'ti. Bedir'de 4 yakını birden öldürülmüş bulunuyordu. Bunlar, oğlu Hanzala, babası Utbe, kardeşi Velid, amcası Şeybe'ydi.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarın kıyamet günü için ne hazırlayıp gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, abiye 1500, ferace 1400, takım 1200, elbise 1200, pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
4: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
1: Dünya Mart'a aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mart. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mart Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mart. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
5: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı layık olmayan sıfatlardan uzak bilmek ve onu kemal sıfatlarıyla hamd ederek övmekliyim. Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. O en büyüktür demem benim için üzerine güneş doğan her şeyden daha sevgilidir.

Peygamber huzuru, huzur iklimi. O bakmadığı sürece gözler onda. O bakınca bakışlar yerde. Sesi tüm seslerin andelibiydi. Sesi karanlıkta kalan gönüllere seher vakti gibiydi. O yağmur deyince sanki şimşekler çakar, yıldırımlar düşerdi. O yağmur deyince sanki kelimeler sırılsıkla. Sizden önceydi dedi. Ama ne kadar önceydi söylemedi yer. 3 kişiydiler. Yolda yürürken yağmura yakalandılar. Dağın eteğindeki mağarayı görünce biri ve sonra diğerleri koşarak mağaraya sığındılar. Ardından büyük bir kaya düşüp dağdan mağaranın önünü kapattı. Bunun üzerine onlardan biri diğerlerine dedi ki, hayatımızda işlediğimiz en hayırlı ameli söyleyerek Allah'tan yardım isteyelim. Düşündüler. Korku ve heyecanla ne kadar düşündülerse düşündüler. Ve birinin sesi duyuldu karanlıkta. Ey Allah, ben her gün koyunlarımla meraya çıkar, onları otlatır, sonra gelip koyunlarımı sağardı. Sütü önce ihtiyar anne ve babama içirirdim. Ardından çocuklarım ve eşim içerdi. Bir gün geç kalmış, sürüyü getirememiştim. Eve geldiğimde annem ve babam uyumuşlardı. Her zamanki gibi sütü sağdım ve baş uçlarında dikildim. Onları uykularından uyandırmayı istemiyorum. İşte o gece gün doğuncaya kadar benim halim beklemekle, onların hali de uyumakla devam etti. Ey Allah'ım, şüphesiz sen bilmektesin ki ben bunu senin rızan için yaptım. Şu kayayı aç da gökyüzünü görelim dedi. Ve kaya hareket etti. İçeri sızan gün ışığıyla mağara aydınlandı. Birbirlerini görebiliyorlardı. Heyecanlarını ve sevinç gözyaşlarını görebiliyorlardı. Allah'ın görme ve duymasına olan imanları ziyadeleşmişti. Bu imanla diğeri duaya başladı. Fakat dua ederken başını eğdi. Çünkü duası baş eğilecek türdendi. Ey Rabbim, ben amcamın kızını sevmiştim. Hem de erkeklerin kadınları sevmekte oldukları sevginin en şiddetlisiyle. Durumları iyi değildi. Paraya ihtiyaçları vardı. Bir gün benden 100 dinar istedi. Benimle birlikte olursa verebileceğimi söyledim. Kabul etmek zorunda kaldı. Ben de parayı kazanmak için çalıştım ve nihayet 100 dinarı topladım. Sonunda amcamın kızına bu 100 dinarla kavuştum. Parayı ona verip yanıma oturunca bana "Allah'tan kork" dedi. Ben de ne ona dokundum ne de parayı geri aldım. Şüphesiz bilmektesin ki ben bunu senin rızan için yaptım. Ne olur bizi bu zor durumdan kurtar dedi ve kaya yine hareket ederek mağaranın önünü açtı. Ama çıkabilecekleri kadar açılmamıştı. Sanki hesap günüydü ve Allah'ın huzurundaydılar. O kadar yakın hissediyorlardı. Bu yüzden üçüncüleri ağlama ve konuşma arası bir sesle duaya başladı. Ey Mevlam! Şüphesiz ki sen bilmektesin, ben bir işçi tutmuştum. İş sonunda ücretini verdim. Fakat almaktan çekindi ve bırakıp gitti.

Mevlam. Ben bunu senin rızan için yapmıştım. Bize yardımını lütfeyle dedi. Ve kaya yine hareket etti. Mağaranın önü açılmıştı. Sonra peygamber sustu ve yağmur durdu. Şimdi sohbetin manaları damlıyordu sahabenin kalbine. Günü geldiğinde Allah'a sunacağımız, vesile edeceğimiz salih amellerimiz olsun. Aslında her amelimiz salih olsun. Bu istek mümin için bir emeldir. Sadıklarla birlikte olmak da salih bir ameldir.

bu kurban bayramında da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamberin hanımları! İçinizden her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih amel işlerse, ona mükafatını iki kat veririz. Biz onun için cennette bol bir rızık hazırladık.

İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: Allah'ı anmanın dışında sözü fazla uzatmayın. Çünkü Allah'ı anmanın dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'tan en uzak kimselerse katı kalpli olanlardır.

bu dünya kapısından içeri adımını atmış yolcu. Nereye? Nereye gidiyorsun? Sağına ve soluna bakınmadan, etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan, görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur, biraz dertleşelim. Çünkü ben de senin gibi ölümün araladığı perdeden içeri süzülmeye aday birisiyim. Yani seninle yoldaşız. Hele dur biraz dertleşelim. Dertleşelim de hissettiğimiz yalnızlığın ya da hissedemediğimiz bizi bekleyen akıbetimizin ne olduğunu, bizi neyin beklediğini anlamaya çalışarak hayatımızı gözden geçirelim.

Eyvah, eyvah ey yolcu. Geçen ömrümüze eyvah. Zayi ettiğimiz ömrümüze eyvah. Eyvah. Zaman atı aldı başını gidiyor sonsuza doğru ey yolcu. Unutma, sen de bu atın üzerindesin. Ve hala etrafını seyrederken boş şeylere dalıp gidiyorsun be ey yolcu. Unutma, sen zaman atına binip ölüm durağında inecek ve hesaba çekileceksin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar, kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadiskliniği. Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6. Numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası ev konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: kaldı.
1: Azap emrimiz gelince, o ülkenin üstünü altına çevirdik ve üzerlerine pişirilmiş balçıktan yapılıp istif edilmiş ve Rabbinin nezdinde damgalanmış taşlar yağdırdık.
2: مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ
1: Evet, bu taşlar şimdiki zalimlerden de uzak değildir.

0: Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. O da onlara, ey halkım dedi, yalnız Allah'a ibadet edin. Çünkü sizin ondan başka tanrınız yoktur. Hem ölçü ve tartıyı eksik tutmayın. Ben sizin bolluk içinde olduğunuzu görüyorum. Ama böyle devam edecek olursanız, sizi azapla kuşatacak olan bir günden korkuyorum.
1: وَيَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
0: Ey halkım! Ölçü ve tartıyı dengi dengine tam tutun. Halkın hakkını yemeyin. Ve ülkede müfsitlik ederek fenalık yapmayın.

0: Eğer mümin iseniz, Allah'ın helalinden bıraktığı kâr, sizin için daha hayırlıdır. Ben sadece sizin iyiliğinizi düşünerek öğüt veriyorum. Yoksa sizin üzerinizde bir bekçi değilim.
1: قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلْ

0: Şuayb dediler. Atalarımızın taptıkları tanrılarımızı terk etmeyi yahut mallarımız konusunda istediğimiz şekilde davranmamızı senin namazın, ibadetin mi emrediyor? Aferin, amma da akıllı, uslu bir adamsın ha.
1: قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ

Şuayb, ey halkım dedi. Ya ben Rabbimden gelen açık delile dayanıyorsam ve o kendi katından bana güzel bir nasip lütfetmişse, ona nankörlük etmem doğru olur mu? Hem ben sizi bir takım şeylerden men ederek, kendim onları işlemek istemiyorum ki. İstediğim tek şey, gücüm yettiğince ortamı düzeltmektir. Muvaffak olmam sadece Allah'ın yardımı ile olur. Onun için ben de yalnız ona dayanıyorum, ona yöneliyorum.

mı sizi Nuh halkının yahut Hud halkının veyahut Semud halkının başına gelen felaketler gibi bir musibete uğratmasın? Lut kavmi ise zaman ve mekan bakımından zaten uzağınızda değil. Bari onların başına gelen felaketten ibret alın.

0: Hud.
1: Rabbinizden af ve mağfiret dileyin. Sonra günahlarınızdan tövbe edip ona sığının. O sizi affeder ve korur. Çünkü Rabbim rahimdir, veduttur. Pek merhametlidir, kullarını çok sever.

Halkı ise Şuayb dediler. Söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz, kabul etmiyoruz. Hem içimizde seni pek zayıf görüyoruz. Eğer senin 3-5 kişilik akraba grubunun hatırı olmasaydı, seni taşa tutar, linç ederdik. Bizim nazarımızda senin hiç önemin yoktur.

Şuayb, ey milletim! Demek akrabam sizin nazarınızda Allah Teala'dan daha mı kıymetli ki siz onun buyruklarını arkanıza atıverdiniz? Ama şunu hiç unutmayın ki Rabbim yaptığınız bütün şeyleri ilmiyle ihata etmektedir.

Ey milletim! Siz var gücünüzle elinizden geleni yapın. Ben de vazifemi yapıyorum. Zelil ve perişan eden azabın kime geleceğini ve asıl yalancının kim olduğunu yakında bilip öğreneceksiniz. Gelecek azabı gözleyip bekleyin. Ben de gözlüyorum.

0: ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: Azap emrimiz gelince, tarafımızdan bir lütuf olarak Şuayb ve beraberindeki müminleri o azaptan kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç ses bastırıverdi de diyarlarında çöke kaldılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular.
0: كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ.
1: Evet, Semud halkı defolup gittiği gibi, Medyen halkı da defolup gitti.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ.
1: Musa'yı da ayetlerimizle ve özellikle pek aşikar bir delil ile

0: Firavun'a ve ileri gelen yardımcılarına peygamber olarak gönderdik. Ama adamlar tutup Firavun'un emrine tabi oldular. Oysa Firavun'un emri tutarlı ve doğru bir emir değildi.
1: يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ
0: O, kıyamet günü halkının önüne düşecek, onları ateşe götürecektir. Vardıkları o yer ne fena bir yerdir.
1: وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودِ
0: Bu dünyada da, kıyamet gününde de peşlerindeki destek lanet oldu. Ne kötü bir destektir o destek.

İşte sana bildirdiğimiz bu haberler, helak olmuş diyarların haberleri. Onların kiminin izleri hala dururken, kimi biçilmiş ekin gibi yok olmuştur.

Biz onlara zulmetmedik. Asıl onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince, Allah'tan başka taptıkları tanrılar kendilerine hiçbir fayda vermedi. Hatta onların ziyanlarını arttırmaktan başka bir şeye yaramadı.

0: Halkı zalim olan ülkeleri cezaya çarptırdığı zaman, Rabbinin çarpması işte böyle olur. Şüphesiz ki onun çarpması pek acı, pek çetindir.
1: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ
0: Bu anlatılan olaylarda ahiret azabından korkanlar için elbette ibret ve ders vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı mahşer günü olacaktır. O gün bütün gök ve yer ehlinin tanık olacağı gündür.
1: وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ
0: Biz o günü ancak belirli bir müddete kadar erteleriz.
1: يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ
0: O gün gelince Allah'ın izni olmaksızın hiç kimse konuşamaz. Artık onlardan kimi bedbaht, kimi mutludur.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ
0: Bedbahtlar cehenneme atılacaklar. Çektikleri azabın dehşetinden devamlı surette anırıp canları çıkasıya feryat edecekler.

0: eden.
1: Senin Rabbinin dilemesi hariç, gökler ve yer durdukça, orada ebedi kalacaklardır. Çünkü Rabbin dilediğini yapar.

Mutlu olanlar ise cennettedirler. Senin Rabbinin dilemesi hariç, gökler ve yer durdukça, orada ebedi kalacaklardır. Kesintisi olmayan bir ihsan içinde olacaklardır.

0: قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
1: Artık o müşriklerin taptıkları şeylerin kendilerini ne feci akibete sürükleyeceğinden hiç şüphen olmasın. Daha önce ataları nasıl tapınıyor idiyse, bunlar da onları taklit ederek öylece tapınıyorlar. Biz de elbet müstehakları neyse eksiksiz tam tamına ödeyeceğiz.

Musa'ya Tevrat'ı verdik. Kur'an hakkında senin halkının yaptığı gibi onun hakkında da ihtilaf edip kimi iman, kimi inkar etti. Şayet Rabbinin insanlara mühlet verme vaadi olmasaydı, elbette haklarında nihai hüküm verilmiş, iş bitirilmiş olurdu. Bu gerçeğe rağmen senin halkın hala Kur'an'dan ve azaptan yana şiddetli bir tereddüt ve şüphe içindedir.

Hiç şüphe yok ki Rabbin herkesin işlerinin karşılığını tam tamına ödeyecektir. Çünkü O, onların bütün yaptıklarından haberdardır.

Öyleyse ey Resulüm, sen beraberinde olup tövbe edenlerle birlikte sana nasıl emredilmişse öyle dosdoğru hareket et. Aşırı gitmeyin. Çünkü o yaptığınız her şeyi görmekte olup işlerinizin karşılığını da size verecek.

Bir de sakın zulmedenlere meyletmeyin, sempati duymayın, yoksa size ateş dokunur. Aslında sizin Allah'tan başka yardımcınız yoktur. Sonra ondan da yardım görmezsiniz.

0: Gündüzün iki tarafında, gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Zira böyle güzel işler, insandan uzak olmayan günahları silip giderir. Bu, düşünen ve ibret alanlara bir nasihattır.
1: وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
0: Sabret, zira Allah, iyi davrananların mükafatını zayi etmez.

0: Sizden önceki nesillerde, dünyada fesat ve düzensizliği men edecek, böylece onları helak olmaktan koruyacak idrak ve fazilet sahipleri bulunmalı değil miydi? Onların içinden, görevlerini yaptıklarından ötürü kurtardığımız az kimse var. Zalimler ise, içinde bulundukları refahın ardına düştüler. Doğrusu onlar suçlu kimselerdi.
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
0: Rabbin halkı dürüst hareket eden, hem kendi nefislerini hem de birbirlerini düzeltmeye çalışan diyarları haksız yere asla helak etmez.

Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları hakta ittifak eden bir tek ümmet yapardı. Fakat o bunu irade etmediğinden ittifak etmemişlerdir. Ve işte böylece ihtilaf eder vaziyette devam edeceklerdir. Ancak Rabbinin lütfederek hakta birleşmeyi nasip ettiği kimseler bunun dışındadır. Esasen o, insanları bunun için yaratmıştır. Böylece Rabbinin, ben cehennemi bütün cin ve insanlardan müstehak olanlarla dolduracağım sözü gerçekleşecektir.

0: الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.
1: Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini takviye edecek her şeyi sana anlatıyoruz. Bu surede de sana hak ve gerçek, müminlere de bir öğüt ve talimat gelmiştir.

İman etmeyenlere de de ki, siz yerinizde sayarak elinizden geleni yapın. Ama biz de çalışacağız. Gerekeni yapacağız. Siz bizim için felaket gözleyin bakalım. Biz de eski ümmetlerin başına gelen felaketlerin size gelmesini gözleyip bekliyoruz. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: Bununla beraber göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler hükmetmesi için O'na götürülür. Öyleyse sen yalnız O'na ibadet et. Yalnız O'na dayan, O'na güven. Rabbin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Yusuf Suresi. Mekke döneminin sonlarında nazil olmuş olup 111 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle, geçmiş ümmetlerin bir takım haberlerini en güzel şekilde beyan ediyoruz. Şu bir gerçek ki, daha önce senin bundan hiç haberin yoktu.

0: Babacığım dedi, ben rüyamda 11 yıldızın, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. On ikinci cüzün, üçüncü hizbini dinlediniz.

0: Kur'an Meali programını dinlediniz.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, de ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar denizi daha yardım için getirsek, Rabbimin sözleri bitmeden önce denizler tükenirdi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı dinleyip dururken ondan yüz çevirmeyin. Dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın.

Ebu Necih İrbaz İbn Sariye, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gözleri yaşartan, kalpleri ürperten çok tesirli bir konuşma yaptı. Ey Allah'ın Resulü! Bu nasihat sanki ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bizlere tavsiyede bulununuz, dedik. Bunun üzerine Allah'tan korkmanızı, başınıza Habeşli simsiyah bir köle bile olsa onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Benden sonra içinizde hayatta kalanlar pek çok ihtilaflar göreceklerdir. O zaman sizin yapacağınız benim sünnetim ve doğru yolda olan Hülefâ-i Raşidî'nin sünnetine sarılmaktır. Bu sünnetlere sımsıkı sarılınız. Sonradan ortaya çıkarılmış bid'atlerden şiddetle sakınınız. Çünkü her bid'at bir sapıklıktır.

yansıyan aleme dert. Hangi bir zamana kadar seferim? Menzilim sensin ya, bitmez kederim. Uğruna canlar fedadır nazlı yar.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar denizi daha yardım için getirsek, Rabbimin sözleri bitmeden önce denizler tükenirdi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Şüphesiz ki biz insanlar arasında Allah'ın gösterdiği şekilde hükmedesin diye kitabı sana hak olarak indirdik. Hakkı gözet, hainlerin savunucusu olma.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo. Aksa FM 99.1 99.1 99.1
1: Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Dikkat edin, uyanık olun. Dünya ve içindeki tüm şeyler değersiz ve kıymetsiz olup lanetlenmiştir. Ancak Allah'ı anmak, onun rızasına uygun şeyleri öğrenmek müstesnadır.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı dinleyip dururken ondan yüz çevirmeyin. Dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın.